0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6. 103.6 FM. Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtım.
2: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli dinleyicilerim. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Başka bir dünyanın kapılarını aralamak aslında gayet mümkün. Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, biraz farkındalık oluşturarak ve denge sağlayarak bambaşka dünyaların kapılarını aralayabileceğimizi göstermeye çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Her seferinde diyoruz gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Tekrar tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugünkü konumuz biraz hüzünlü. Bugünkü konumuz herkesin bu aralar üzerinde çok konuştuğu, nasıl başa çıkarız, nasıl farkına varırız, bunların her yerde konuşulduğu bir konu. Nedir konumuz?
1: Konumuz depresyon belirtileri ve başa çıkma yolları.
0: Evet. Aslında normalde belirtilerinden kastımız tabii ki işte böyle kendini çok üzgün hisseden, içinden bir şey yapmak gelmeyen herkes diyor ben depresyondayım ve bakıyoruz işte bunun majör depresyonu var vesaire. Hayatla bağlarımız kesiliyor. Bu durumda evet diyebiliyoruz ben depresyondayım ve tabii ki de gidip uzmanlara danışılıyor vesaire. Ama bir de şöyle bir şey var. Genelde pedagojik formasyon alırken size depresyonun gizli belirtileri öğretilir. Çünkü bazen strese o kadar alışıyoruz ki aslında depresyonda olduğumuzu fark etmiyoruz bile. Çünkü artık o olumsuzluk bizim normalimiz haline geliyor. Dolayısıyla hayatımızda bazı olağan dışı şeyler oluyor ama onu kendi normalimiz sanıyoruz. Bugün öncelikle bu belirtiler üzerine konuşacağız ama tabii ki de Gamze o müthiş girişlerinden birini bir yapsın bakalım.
1: Evet, sürekli olarak stresten ve depresyondan söz ediyoruz. Evet, bazen depresyonun herkes tarafından fark edilen belirtileri oluyor ama bazen de gizli belirtileri de olabiliyor. Bugün bizden gizlenmeye çalışan depresyon belirtilerine ve bunlarla nasıl başa çıkabileceğimize bakacağız.
0: Evet, mantıklı. Tabii ki belirtilerle yani semptomları iyileştirmekten söz etmiyoruz. Kendimizi iyileştirmekten söz ediyoruz. Dolayısıyla hep holistik kavramından hani bütüncüllükten bahsediyoruz ya. Tabii ki de depresyonla başa çıkmak için öncelikle bu bütüncül bakış açısına sahip olmak lazım. Ama bakalım adım adım gidelim. Neticede bakıp geri dönüp şöyle baktığımızda hayatımızda fark edeceğiz. Aa şu dönemde aslında ben de depresyonda mıydım acaba diye. Bazen kendi kendine bir şeyler oluyor sonra kendi kendine iyileşiyor diye düşünüyoruz. Bazen bazı şeyleri farkına varmadan doğru bir şekilde çözebiliyoruz.
1: Evet.
0: Aslında düşünmüyoruz. Evet şunu mu yapalım bunu mu yapalım bakın şu iyi geliyormuş diye düşünmüyoruz. Ama tesadüfen diyelim aslında güdüsel olarak zihnimizde onun doğru yöntemi bir şekilde var ve buraya kendiliğimizden yönlenebiliyoruz. Bazen de böyle olmuyor. Bakalım Gamze'nin çılgın sorularıyla bir başlayalım. Ondan sonra teker teker bu gizli belirtilere bakalım. Sonra da nasıl başa çıkabiliriz beraber konuşalım.
1: Hiç depresyonda olduğunu hissettiğin zamanlar oldu mu?
0: Oldu tabii ki. Yani pek çok kez oldu. Bunların bazıları gerçekten çok bariz şekilde ortadaydı. Bazılarını da sonradan fark ettim o dönem neden öyle davrandığımı. Daha büyük olanları aslında çözmek daha kolay oluyor. Daha doğrusu şöyle, eğer büyük bir depresyonunuz varsa, daha doğrusu gerçekten bir ruhsal sorunla cebelleşiyorsanız, haliyle bir uzmana danışma ihtiyacınız daha kolay belirleniyor. Yani böyle belirgin bir ihtiyaç söz konusu olduğunda çözümü de daha belirgin bir şekilde geliyor tabii ki. Diğerleri daha zor. Çünkü birden böyle bir şeyler oluyor, o bir şeyler niye oluyor anlamıyoruz. O zaman da işte adını koyabilmek çok önemli. Aa bende şu şu şu belirtiler var demek ki bu bir depresyon başlangıcı olabilir. Böyle olduğum zamanlarda artık kendimi söylemeye başladım. Evet ben depresyondayım. Şunları şunları yaparsam bana iyi gelecek. Ve bu şekilde ilerledim. Senin hiç oldu mu böyle dönemlerin?
1: Evet oldu. Aslında bunun kötü bir şey olduğunu yani tabii ki kötü bir şey o süreçte tabii ki kötü bir şey ama aslında bedenimizin bize sinyal verdiği bir durum. Yani orada bize bir uyarı yapıyor. Ben bununla baş etmekte zorlanıyorum. Birazcık kendine gel, farkına var demek istiyor aslında. Hı hı. O yüzden bunları fark edip de üzerinde neler yapabileceğimizi konuşup belki size biraz yararlı olabileceğimiz güzel bir konu olacak diye düşünüyoruz. Çünkü bizim için biz fark ettiğimizde gerçekten iyi gelen şeyler oldu.
0: Evet, zaten bunlarla alakalı her yerde illaki bir şeyler duyuyorsunuzdur. Genel olarak depresyon bir geçiş sürecinden sonra yaşanabiliyor. Çünkü hayatımızda bir şeyler değişiyor. İşte okul değiştiriyoruz ya da ne bileyim liseden üniversiteye geçiyoruz, sınavlar oluyor vesaire. Bir şekilde hayatımızda değişiklikler, taşınmalar, çevresel değişiklikler, arkadaş ortamlarımız değişiyor. Alışık olduğumuz sosyal hayatımız değişiyor bazı sebeplerden. Böyle geçiş süreçlerinden sonra aslında ufak ufak depresyon başlangıcı izlerini görmek mümkün oluyor. Ama hiç kimse bunun üzerinde durmuyor. Genelde aman alışırsın denip geçiliyor. Her zaman hep söylenen şey, nasıl işte nezle oluyorsak bunu tedavi ediyorsak depresyonun da tedavi edilmesi gerekiyor. İşte nezle çok ciddi bir şey değil, depresyon da o kadar basit olabilir başta. Hani bir şeyi ilk başta yakalarsak çok rahat bir şekilde halledebiliriz, şifalandırabiliriz. Ama eğer derinleşmesine izin verirsek, ne bileyim o nezleden gribe, gerçi o farklı bir virüs ama şimdi bilimsel olmadı ama o işte grip ciğerlere iner de falana filana çevirirse, işte zatüredir, gitgide tedavi edilmesi daha zor bir hale geliyor. Dolayısıyla bir bozukluk, bir dengesizlik haline gelmeden önce sadece bu ilk belirtileri gördüğümüzde kendimiz bizzat çevremizde sevdiğimiz yakın kişilerden de yardım alarak müdahale edebiliyoruz. O yüzden dikkat etmek lazım neler böyle belirtiler olabilir diye.
1: Evet.
0: İstersen kısa bir araya gidelim. Hı-hı. Ondan sonra daha doğru düzgün bir şekilde başlarız.
1: Konuşmaya devam edelim. Evet, bu arada sizin belki böyle bir süreciniz olmuş olabilir. Bununla ilgili belki bir çözüm önerisinde bulmak isteyebilirsiniz. Ya da farklı konu fikirlerinizi bize belirtmek isteyebilirsiniz. Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız.
1: Hoş geldiniz.
0: Evet, konumuz birazcık depresyon. Depresif bir konumuz var ama bununla birlikte biz gayet neşeli bir şekilde dinleyicilerimizi kucaklamak istiyoruz. Ah, bu günler zor günler. Eğer böyle şeyler yaşıyorsanız geçecek. Her şeyden önce depresyonda olduğumuzda, bunalımda olduğumuzda, çok yoğun dönemlerimizde şunu unutmayalım ki kalıcı olabilen bu dünyada hiçbir şey yok. Çok çok mutlu olduğumuz zamanlarımız da sönüp gidebiliyor, evet. Ama aynı şekilde çok büyük acılarda olduğumuz ya da depresyonda kendimizi hissettiğimiz dönemler de geçiyor. Dolayısıyla üzülmeyin, geçecek. Zaten de çok sıradan, çok normal bir durum bu. Bunu kabullenmek gerekiyor. Evet, hepimiz özeliz. Hepimiz kendi duygularımızın sıradan olmadığını, kendimizdeki depresyonun bir başka depresyon olduğunu düşünüyoruz bazen. Ama aslında ortak belirtiler var. Devam edelim Gamze'nin çılgın sorularıyla. Buyurun efendim.
1: Şimdi belki artık yavaş yavaş depresyonun gizli belirtilerine geçebiliriz diye düşünüyorum. İlk başta yorgunluk hissi oluyor.
0: Evet, bu...
1: Yani çok yoğun bir yorgunluk.
0: Bu genelde böyle ay ne kadar üşengeçsin olarak algılanıyor. Hani canınız hiçbir şey yapmak istemez ya. Yataktan bile çıkmak istemez. Hatta işte eğer koltukta oturup televizyon izliyorsanız vesaire, uyumak için yatağa bile gitmek istemezsiniz. Bunun bir sonu yok. O kadar artık yorgunluk haline geliyor ki şuradan şuraya gidemeyecek hale gelinebiliyor. Hatta kendimizi besleyemeyecek hale geliyoruz. Evde yalnız olduğunuzu düşünün. İçinizden yemek yapmak gelmeyebilir. İçinizden kalkıp ne bileyim evi düzenlemek gelmeyebilir. Her şey size çok yorucu geliyor ve evden dışarı çıkmak bile istemiyorsunuz. Altında yatan şey aslında yorgun, bitkin, mahvolmuş hissediyoruz kendimizi.
1: Evet.
0: Senin böyle hissettiğin zamanlar oluyor mu?
1: Evet, oluyor. Yani herkesin de oluyordur diye düşünüyorum. Böyle gerçekten aslında normalde çok fazla bir şey yapmamış olduğum bir gün. Ama böyle gerçekten çok yorgun, bitkin, sanki bütün gün çalışmışım da üstüne yataktan kalkmak istemiyormuşçasına bir his oluyor gerçekten.
0: Bu dönemlerimizi, zaman zaman, böyle zamanlarımızı da gerçekten böyle sevinçle kabul etmemiz
1: kabul etmek
0: lazım. Tabii depresyonun neyini sevinçle kabul edelim ama kendimizi o durumdayken de sevebiliyor olmamız gerekiyor. Aslında baktığım zaman kendime gayet de sevimli geliyor bana. Bazen o kadar çok işi bir güne sığdırabiliyoruz ki, o kadar verimli olabiliyoruz ki inanılmaz. Gerçekten şükrediyorum böyle günler için. Ama bazen de belirli dönemlerde hani böyle elimizi kaldırıp şuradan şuraya koyacak halimiz olmayabiliyor. Aklımıza gelen fikirler nasıl diyeyim, değerli değilmiş gibi gelmeye başlıyor. Bu sefer aman işte şöyle yapacağız da ne olacak? Yürüyüşe çıkmalıyım. Aman çıkacağım da ne olacak? Yemek pişireyim. Ay atıştırırım bir şeyler. Şimdi kim uğraşacak? Her şey anlamını yitirmeye başladığı için bu bir şekilde bedensel yorgunluğun üzerine bir de değersizlikten kaynaklanan bir üşengeçlik, umursamazlık koyuyor. Dolayısıyla bizde artık motivasyon kalmıyor değil mi? Kalkalım da kim şimdi öyle güzel güzel sunumlarda böyle hani güzel tabaklarda güzel sunumlarla yemekler yapacak, aman kim uğraşacak da onları doğrayacaksın da yıkayacaksın. Ah, onun yerine bir şey, özellikle de bu dönemlerde daha sağlıksız yiyeceklere kendiliğimizden yöneliyoruz, fark etmiyoruz bile. Çünkü vücut bir şekilde kendini korumak için kolay enerji sağlayabileceği şeyler istiyor. Neyse, bunlara da geleceğiz. Sen yorgun olduğun zamanlarda ne yaparsın? Kendine izin veriyor musun, yoksa kendini zorladığın oluyor mu?
1: Şöyle, eğer zamanım varsa, o gün boş bir günümse eğer ve böyle hissediyorsam biraz kendime zaman veriyorum. Ve bunun da farkına varıyorum. Yani diyorum ki evet tamam, şu anda sanki başkasıyla konuşuyormuş gibi yapıyorum bunu. Eskiden böyle olmuyordu tabii. Ama farkında olunca öyle olmaya başlıyor. Ne yapıyorum? Konuşuyorum onunla. Diyorum ki tamam, şu anda böyle hissediyorsun. Sana birazcık 10 dakika zaman veriyorum. Hadi o 10 dakikada da yetmedi. Tamam hadi işte birazcık daha.
0: Kendiyle pazarlık yapmaya.
1: Gerek duyduğum bir zaman kadar. Evet, aynen. Sonrasında kendimde güç bulduğum anda kalkıyorum. Ve bana iyi gelen ne varsa, diyelim ki müzik dinlemek müzik açıyorum kendime, sevdiğim bir şarkıyı açıyorum ve işte kahvaltımı yapmam gerekiyor. O güzel müzikle birlikte kahvaltıyı hazırlamaya başlıyorum. Ondan sonra zaten kendinize o gücü bulup da ayağa kaldırdığınızda sonrasında ilerlemeye başlıyor. Ama o gerçekten o gücü bulduğunuz ana tutunmanız gerekiyor. Yoksa o öyle devam edebiliyor.
0: Tabii kendi kendinize bunu eğlenceli bir hale getirip Gamze evet. Hanım, Gamze Hanım ya da Ali Beyler, Ali Beyler hadi kalkıyoruz kendi kendinize. Evet. Birazcık hareket edin, bir silkelenin yahu evet. diyebilmek gerekiyor. Bir sonraki nedir?
1: İştah değişiklikleri. Göstergelerinden bir tanesi. Yani tabii ki her zaman bu değil ama bazen yani bunun da etkilerini görüyoruz. İştahı etkileyebiliyor, bazen azaltabiliyor veya artırabiliyor. Bu değişiklikler sıklıkla göz ardı edilir veya da başka bir şeye de bağlanabilir.
0: Bizim kültürümüzde genelde sadece sanki aç değilim gibi bir algı var. Yani karnım tok mu aç mı biz buna bakıyoruz. Halbuki depresyondaki problem şu, karnınızın aç olduğunu hissetmeyebiliyorsunuz. Ya da aslında toksunuz ama açmışsınız gibi hissedebiliyorsunuz. Yani böyle durumlarda yapılması gereken şey, ben bugün yeterince kalori aldım mı? Biraz biraz o hayata kendimize böyle pamuk iplikleri de olsa incecik çıpalar atabilirsek eğer, böyle hani o kancayı karşı kıyı bir şekilde atarsak eğer, bir süre sonra böyle ağ örmeye başlıyoruz. Yavaş yavaş o depresyonun karşısındaki kıyıya, daha sevinç dolu olduğumuz, sağlıklı olduğumuz kıyıya geçebilmek için bir köprü örmeye başlıyoruz. Halatlar haline geliyor artık o incecik iplikler. Ama ilk başta şunu bile takip etmemiz lazım normalde. Ben bugün ne bileyim kahvaltı yaptım mı? Kahvaltı alışkanlığınız yoksa eğer, ben bugün yeterince kalori aldım mı? Yeterince protein aldım mı? Yeterince işte bakalım mineral vesaire vesaire aldın mı? Kontrol etmeniz gereken hale gelebiliyor. Geçenlerde acıyı hissetmeyen bir kızın öyküsünden bahsetmiştik. Kızcağız acıktığını da bilmiyor. Yani sürekli olarak karnı tok. Ama bu sefer de inanılmaz derecede zayıflıyor fark etmediği için. Dolayısıyla kendine bir çetele, bir tablo oluşturuyor ve bakıyor. Ben bugün şunu yedim mi, bunu yedim mi, onu yedim mi? Sürekli olarak bunu kontrol etmek durumunda. Çünkü acıktığını hiçbir zaman hissetmeyecek. Zafiyet geçirerek ölme tehlikesi var. Depresyonda da kendimizi kontrol edebilmek için çok çok bence böyle yazı işleri yapılmalı. Mümkün olduğu kadar hayatımızdaki olmazsa olmazları, bu öz bakım bile, yani dişlerimizi fırçalamak bile buna dahil, yazmalıyız. Nasıl yazmalıyız? Bugün şunu yaptım mı, bunu yaptım mı? İşte temiz giysiler giydim mi, dişlerimi fırçaladım mı? Ve yanına hani tik atacak şekilde hayatımızı normal olan hale zorla biraz getirmeye çalışmak gerekiyor. Onun haricinde birazdan zaten bahsedeceğiz. Bazı insanlar, mesela Gamze normalde abur cuburdan böyle yani cipstir falandır filandır hiç hoşlanan biri değil. Gamze depresyona girdiği zaman elinden alamıyorsunuz o tür yiyecekleri. Böyle sizin fark etmediğiniz şeyleri bazen arkadaşlarınız da fark edebilir. Ya sen böyle şeyler yemezdin, ne oldu sana? Gibi bir değişiklik fark ettiğiniz anda şunu anlamanız lazım. Vücudunuzda ya bedeninizde bir problem var, bir şeyler oluyor. Ya da aslında ruhsal olarak, psikolojik olarak bir durum var ve onu doyurmaya çalışıyorsunuz. Ya da bir şekilde yemeden içmeden kesildiniz. Yok ya yedim. Ne yedin? Hani deyip de arkadaşınız bütün gün içerisinde aslında bir şey yemediğinizi size kanıtlıyorsa eğer, bilin ki normalin dışında bir durumdasınız. Şundan bahsetmiyoruz. Bazı günler olur, çok çalışmışsınızdır. İşte açık havada antrenman yapmışsınızdır. Ya da hep derler ya, deniz havası acıktırır vesaire. Böyle bir şeylerden sonra çok acıkmışsınızdır. Bunlardan bahsetmiyoruz ama normal hayatınızın gidişatında iştahla alakalı değişiklikler genel olarak kesinlikle bir hastalığın, ya bedensel bir problemin ya da depresyonun belirtisi oluyor. Hadi bir ara verelim, evet. Ondan sonra tekrar
1: bir
0: dönelim.
1: Verelim. Bu arada sizler bize lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün depresyondan bahsediyoruz. Gizli belirtilerinden bahsettik. Gamzacığım, şöyle bir özetler misin? Şimdiye kadar nelerden bahsettik?
1: Evet. Dedik ki yorgunluk. Genellikle bu yorgunluk hissiyle ilişkilendiriliyor. Ve bazen hastalıkların bir belirtisi de olabiliyor, ancak depresyonun da bir işareti olabiliyor. Ve dedik ki iştah değişiklikleri iştahı etkileyebiliyor, bazen azaltabiliyor, bazen de artırabiliyor. Ve bu değişiklikler böyle sıklıkla da göz ardı edilebiliyor ve başka bir şeye de bağlanabilir.
0: Evet, böyle şeyleri çok iyi takip etmek gerekir. Evet. Çünkü fiziksel bir sebebi de olabilir, yani fizyolojik bir sebebi olabilir. Bu daha da kötü. Belki sindirim sisteminde bir problem olabilir. Dolayısıyla kendimizin farkında olmak çok önemli. Normalde neler yaptığımızı bilmek ve bir şeylerin değişip değişmediğini görebilmek her şeyin başlangıç noktası. Gelelim üçüncü maddemize.
1: Evet, uyku problemleri.
0: Nasıl mesela uyku problemleri?
1: Uyku düzenini değiştirebiliyor. Genellikle depresyondaysa uykusuzluk veya aşırı uyuma sorunları yaşayabiliyor bu kişiler.
0: Depresyonun da normalde pozitif ve negatif olarak adlandırılabilecek iki türü oluyor. Ve uykudaki değişiklik aslında ne tür bir depresyonda olduğunuzu size gösteriyor. Eğer çok uyuyorsanız aslında bu pozitif bir depresyon. Çünkü aslında yapabileceğiniz bir şey kalmamış orada ve sadece vücut kendini onarmaya çalışıyor. Çünkü daha önce uykudan bahsederken REM uykusundan bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Ve orada dedik ki aslında yeniden yapılanmamız bu süreçte oluyor. Bu ne demek? Ruhsal olarak da eğer bir yara aldıysak onun da şifalanması bu süreçte oluyor. Bedenimizin yeniden canlanması ve hücrelerin yenilenmesi de fizyolojik olarak bu dönemde oluyor. Dolayısıyla vücut eğer sizi fazla uyutuyorsa şunu söylüyor: benim iyileşmeye ihtiyacım var. Ben seni dışarıya bir süre kapıyorum. Çünkü enerjimi kendime harcamam gerekiyor. Kendimi yeniden yapılandırmaya, şifalandırmaya harcamam gerekiyor. Dolayısıyla sen ortalıkta dolaşıp enerji harcayamazsın deyip sizi uyutuyor. Bu aslında sizin bilinçaltından iyileşmeye karar verdiğiniz anlamına geliyor normalde. Tam tersi uyku bozukluğu, uyuyamamak. Ki genelde aslında bu da çok yaygın. Başınızı yastığa koyduğunuzda aklınıza olumsuz şeylerin gelmesi, gelecekle alakalı umutsuzca içinden çıkamayacağınız düşüncelerin bir türlü peşinizi bırakmaması, dönüp yatakta dört bir yan yetmeyince başka türlü nasıl dönebilirim şeklinde dolaşmak. Bir de artık günümüzde sürekli olarak herkes internet var, oyunlar var vesaire, gece yapılabilecek çok şey var. Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Artık uyumaya da çalışılmıyor. Yok benim uykum gibi algılanıp işte oyun mu oynanacak, ne yapılacak, buna dalıyoruz. Bu sefer ne oluyor? Birincisi, o REM uykusunu hiç yaşayamadığımız için sözünü ettiğimiz yeniden yapılanma, iyileşme, şifalanma gerçekleşmiyor. Ve tam tersi sürekli yıkım modunda kalıyoruz. Melatonin var, biliyorsunuz uyku hormonu denen şey, melanin var. Bunların salgılanması bizim için sağlıklı. Hatta ve hatta biliyorsunuz kanserin oluşumunu engellediği de söyleniyor. Dolayısıyla bizim normal şartlarda saat 11 ile 4, hadi diyelim 5 arası hormonal olarak karanlık bir yerde mümkünse çok fazla elektronik cihaza maruz kalmadan uyumamız gerekiyor. Eğer uyuyamıyorsak yenilenemiyoruz. Fizyolojik olarak da hastalıklara daha açık olmuş oluyoruz. Gün içerisinde psikolojik olarak bize ağır gelen şeylerin üstesinden gelemiyoruz. Bir tartışma olmuştur, iş yerinde bir problem olmuştur, okulda bir problem olmuştur, bir sınav vardır gelecekte, onunla alakalı stresimiz vardır vesaire. Ve bunların sürekli stresi içimizde büyüyor. Eğer şifalandırmıyorsak onu besliyoruz. Ve bir süre sonra artık kontrol edemeyeceğimiz hale geliyor. Daha kötüsü uykuyla alakalı, bir kere uyumuyorum ben algısına ulaştığınız zaman ya da bana bu kadar uyku yetiyor algısına ulaştığınız zaman vücudunuz bir süre sonra uykunuzun geldiğini, size söylememeye başlıyor. Hani çok aç kalırsınız, inanılmaz açsınızdır. Bir süre dayandıktan sonra artık açlığınızı hissetmemeye başlarsınız. Bu da onun gibi. Ya da daha çok susuzlukta oluyor normalde. Eğer su içmezseniz bir süre sonra vücudunuz size artık su iç sinyali vermekten de vazgeçer. Çünkü şunu anlar, ben bu sinyali verdiğimde su falan gelmiyor. Dolayısıyla da uykuda da böyle oluyor. Bir süre sonra sanki işte zombiler gibi böyle ne bileyim ya da vampirler mi oluyordu? Onlar uyuyor muydu, uyumuyor muydu hatırlamıyorum. Uykunuz gelmiyormuş gibi hissedebilirsiniz.
1: Evet.
0: Sen genelde daha çok uyuyan tarafta mısın?
1: Evet, ben daha çok uyuyan taraftanım. Yani ama o süreçte herhalde biraz böyle şey gibi hissediyorum ben. Hani beynim resetleniyor gibi, yenileniyor gibi bir his oluyor. Herhalde iyi bir şey oluyor bu.
0: Evet, iyi bir şey oluyor evet. Bu. Bilimsel olarak da iyi bir şey oluyor. Aynen. O yüzden uyumamak yerine uyumayı tercih etmek mümkünse. Tabii bu bizim kontrolümüzde olmuyor normalde.
1: Evet.
0: Ama eğer uyuyan bir depresifsek ne mutlu bize.
1: Evet, kesinlikle öyle. Evet, bir diğer noktada konsantrasyon eksikliği, odaklanma ve konsantrasyon problemlerine neden olabiliyor depresyon. Bu da işte veya okulda da başarısızlığa neden olabiliyor.
0: Bu konuda gerçekten kendimizi çok iyi gözlemlememiz lazım. Diyelim ki normalde yani ya soru çözüyoruz ya bir şey yazıyoruz, herhangi bir proje üzerinde çalışıyoruz, odaklanmamız lazım. Normalde olduğundan çok daha zor odaklanıyorsanız, sürekli aklınıza başka bir şey gelip de ona dağılıyorsa zihniniz ya da normalde yaptığınızdan işleri ya da işte çalışmayı, soru çözmeyi artık düşünün yani kendinizi uyarlayabilirsiniz. Daha yavaş yapıyorsak ya da normaldekinden daha fazla hata yapıyorsak burada bir problem var. Tabii ki uyku örneğin uyuyamamak, aşırı yoğunluk, aşırı yüklenme buna sebep olabilir. Bu ayrı bir şey. Ama hayatınız gayet aynı ritimde giderken birden verimliliğiniz düşüyorsa kendinize şunu sormanız lazım. Şu anda beni strese sokan şey nedir? Bariz şekilde o durumda sizin odağınızı kaybetmenize sebep olan şey depresyon. Yani psikolojik olarak bir şekilde baskı altındasınız. Ama genelde biz bunu kendimize itiraf etmiyoruz. Ya işte çok yoruldum da ondandır. Tabii ki çok yorulduysak doğru ama aynı tempoda giderken ne bileyim zaten 3 ayımız, 5 ayımız ya da yıllarımız böyle geçmiş. Neden 3 ay, 5 ay ya da yıllar sonra tam da bugün aynı verimi gösteremiyorum? Bir sormak lazım. Ve depresyonla alakalı olarak bu artık bir hastalık yani derinleşmediği sürece bir hastalık olarak bile kabul edilmiyor. Hiç ilaçtır vesairedir olayı büyütmeye gerek kalmadan çözebiliyoruz. Sadece farkına varıp ya iyi değilim ben bu aralar kabul edip çok olayı dağıtmadan. Nasıl dağıtmadan? Her önünüze gelene ben de işte acılar çekiyorum çok depresyondayım gibi değil. Ama güvendiğiniz küçük bir çevre içerisinde paylaşarak çözebiliriz. Ve şöyle bir şey var. Evet bugün 100 tane soru çözemedim. Olabilir. Ben kendimi 100 soru çözememiş halimle de seviyorum. Ya da projeyi 2 günde bitirememiş halimle de seviyorum. Evet hani sunum düşündüğümden uzun sürede hazırlandı diyelim. Yine de seviyorum. Yeter ki ben bunu yapabilmek için efor sarf etmeye devam edeyim. Olmuyor, yavaş yürüyor diye büsbütün bırakıp gitmeyeyim. Gamze'nin dediği gibi tamam kendime yani Nisan kendi kendime konuşuyorum. Sana 10 dakika daha veriyorum ama sonra kalkıp elinden geleni yapacaksın. Hadi kısa bir araya gidelim yine.
1: Evet bu arada siz belki bununla ilgili bugünkü konuyla alakalı hikayeleriniz varsa ya da paylaşmak istediğiniz belki başkalarını teşvik etmek istediğiniz sözlerinizi bize lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonrasında sizlerleyiz.

0: Tekrar tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün çok ciddi konulara daldık. Depresyondan bahsediyoruz. Evet. Ve aslında biraz daha böyle gözden kaçan belirtilerinden bahsediyoruz. Hı-hı. Daha sonrasında da neler yapabiliriz, bunlara bakacağız. Şöyle bir sadece madde başlıkları halinde.
1: Madde başlıkları halinde olarak evet, fark ettiren şeyler nelerdir? Yorgunluk demiştik. Hı-hı. İştah eksiklikleri. Hı-hı. Uyku problemleri dedik. Hı-hı. Konsantrasyon eksikliği dedik. Hı-hı. Ve geldik ilgi kaybına. Evet.
0: Bu çok güzel oluyor. Bu,
1: evet, gerçekten.
0: Bu o kadar bariz, aslında bu gizli bir belirti değil. Hı-hı. Diyelim ki bir şeyi normalde çok seviyorsunuz. Tam da arkadaşınız, mesela ben şekerleri çok severim. Diyelim ki Gamze geldi, bak sana ne aldım diye elinde bir pamuk şeker. Hı-hı. Eğer ben depresyondaysam, he, teşekkür ederim deyip sahte bir sevinme belki gösteririm. Ama o artık benim için eskiden normalde onu gördüğümde hoplayıp zıplayacak olmama rağmen eskisi kadar önemli değildir. Ya da gel işte şu oyunu oynayalım der arkadaşlarınız. Normalde o süper işte akşamlardan sabahlara, sabahlardan akşamlara oynamak istediğiniz oyunu ya tamam hadi işte bakalım falan olursunuz. Her şey bir şekilde anlamını yitirmeye başlar. Ne sevdiğiniz yemekten eski aldığınız zevki, hazzı alırsınız. Ne yaptığınız etkinliklerden herhangi bir şekilde eskiden olduğu kadar zevk alırsınız. Ne arkadaşlarınızın muhabbeti eskisi gibi hoşunuza gider. O yüzden artık dünyada size keyif verecek hiçbir şey kalmamış gibi hissetmeye başlarsınız. Bu da aslında bu durumda olduğumuzda şöyle düşündüğümüz bir şey. Gerçekten de dışarıdakilerde, çevremizdekilerde bir sorun var olarak algılıyoruz. Ya aslında pamuk şeker o kadar da güzel bir şey değil gibi algılıyoruz. Ya da iş yerindeki arkadaşlarla ortam ya zaten o kadar da iyi değil. Hep aynı yere gidiyoruz, ne anlamı var? Tamam evet hani yaptık gibi. Sanki gerçekten de dışarıdaki etkinliklerin, kişilerin, yiyeceklerin, her neyse nesnelerin etkisi azalmış sanıyoruz. Halbuki bizdeki karşılıklarda, bizdeki reseptörlerde problem var. Yoksa onlar yine aynı keyfi verir.
1: Evet.
0: Sana oluyor mu böyle bir şey?
1: Oldu, evet. Kesinlikle oldu. O yüzden yani o zamanlarda fark etmiyordum ama yani işte sevdiğiniz bir yemek dediğin gibi, arkadaşlarınla sohbet, her şeye karşı ilginiz bir anda gidebiliyor. Yani tamamen hiçbir şey yapmadan öyle boş boş, boşluğa doğru bakma hissiyatı duyabiliyorsunuz. Böyle zamanlarımız tabii ki olma ihtiyacı tabii ki oluyor. Yani bazen çok fazla şey yaptığımız için boş boş bakma ihtiyacımız tabii ki olabilir. Ama bu hani çok derin derecede ve çok uzun sürede devam ediyorsa bir düşünüp de acaba bunda bir sorun olabilir mi diye bakmak lazım. Ve üstüne gitmek gerekiyor gerçekten.
0: Evet.
1: Evet.
0: Peki şimdi bu belirtiler bizde var diyelim. Evet. Biz hemen haldır haldır haldır bir danışmana mı gideceğiz? Eğer üstesinden gelemiyorsak, evet. Hı hı. Buradaki altın kural şu, üstesinden geliyormuş gibi yapmamak. Kendimize dürüst olacağız. Şimdi bazı şeylerden bahsedeceğiz. Bir kısmını biliyorsunuzdur zaten. Ama işte böyle şeyleri bilmek yetmiyor, uygulamak gerekiyor. Ben de bazen bir sürü eğitim alıyoruz ama kendi hayatımda bakıyorum, başkası bana böyle bir sorundan bahsetseydi ben ona şunu şunu şunu önerirdim. Ama kendim aynı şeyi yaşadığımda o önerilecek şu şu şu şeyi yapmaktan kendim de aciz kalıyorum. Dolayısıyla sizde de böyle bir şey olabilir. Ne yapmanız gerektiğini bilmenize rağmen yapamıyor olabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü birazcık kontrolümüzü yitirdiğimiz

0: doğrudan psikiyatri bölümlerine hücum edilip ilaç kullanma eğilimi oluyor. Halbuki aslında bu noktaya gelmeden belki de halledebiliriz. Biraz biraz dengelemeye öncelikle çalışırsak, işe yaramadığı zaman böyle şeylere başvurursak daha iyi olacak sanırım. Nedir mesela evet. ilk maddemiz?
1: Bununla başa çıkmanın yollarından değil mi?
0: Evet.
1: Evet, kendimize zaman ayırmak öncelikle. Bunun için evet. kendinize gerçekten zaman ayırın. Ruh halinizin, neler hissettiğinizi farkına varıp takip edin. Hı-hı. Kendinizi dinlendirin. Hı-hı. Ve dinlenmeye odaklanın. Hı-hı. Yani o anda dinlenirken o sakinliğe odaklanın.
0: Mesela şu bir dinlenmek değil. Diyelim ki oturuyoruz. Yarın da işte şunu yapmam lazım, şu kadar da bu ödev de vardı, şu sınava da şöyle şöyle gibi bir dinlenmek ya da bunu iş olarak algılarsak, şu proje de var, şunu da gelecek, yarın da şu kağıtları şöyle yapacağım ya da şunları yapmam lazım şeklinde sürekli bir türlü anda duramayıp ya geçmişi, şu da şöyle şöyle olmuştu vesaire gibi düşüncelerle ya da geleceğe odaklanmak yerine kendimize zaman ayırmak bir şeyleri yavaş yapıyor olabiliriz, kendimize anlayış göstereceğiz. 2. Evet, devam etmek zorundayız. Hala yetiştirilmesi gereken şeyler var, çalışılması gereken dersler var, yapılması gereken işler var. Doğru. Bu durumda demin dediğim gibi ufak ufak böyle ipliklerle karşı kıyıya bağlanmaya çalışacağız. Ne yapacağız? Evet, kendimize 10 dakika verdik. Bunu belki nefes çalışmalarından bahsetmiştik hatırlarsanız. Nefes çalışmalarıyla belki önce ana odaklanıp hani zihnimizdeki o stresi biraz boşaltıp ondan sonra başlayabiliriz. Ve kendimizle zaman geçirmek bazen pek çok şeyi çözüyor aslında. Kendi kendimize konuşabiliriz. Bunlar neden oldu? Ya da yazabilirsiniz. Bunlardan zaten bahsedeceğiz ama ne hissettiğimizin farkına varmak, bunu dışsallaştırmak, bunun neden olduğunu, bizi üzenin, üzüntü durumu varsa ne olduğunu, ne olmasını isterdik bunları yazabilmek, bunların farkına varabilmek, dışsallaştırabilmek her şeyin başlangıcı. O yüzden öncelikle depresyondan çıkmak istiyorsak sadece ilaç alıp da hiçbir şey yapmadan normal bir şekilde devam etmeye çalışıp o ilacın işte bize verdiği serotoninle vesaireyle vesaireyle hani taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışmak bir yere kadar işe yarayacaktır. Ve o taşıma suya muhtaç kalacağız bir süre sonra. Bu da ne demek? Artık kendimizi şifalandırma kabiliyetimizi, yetimizi bir süre sonra kaybedeceğiz haliyle. Hadi kısa bir ara verelim, sonra şöyle güzel bir şekilde toparlayalım neler yapabiliriz diye.
1: Evet, bu arada siz bize yorumlarınızı yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün depresyondan söz ediyoruz. Dedik ki gizli belirtilere karşı lütfen uyanık olalım. Ve sonra da şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Neler yapabiliriz? İlk olarak zaman ayırmamız lazım kendimize, farkındalık için vesaire ve kendimize hoşgörülü davranmamız lazım dedik. İkincisi nedir?
1: Düzenli bir şekilde hareket edin.
0: Evet.
1: Evet.
0: Buna az önce değinmiştim. Bazen dişlerimizi fırçalamanın bile bir madde halinde yapılacaklar listesinde olması gerekiyor. Çünkü o kadar bezgin bir hale geliyoruz ki yemek yedin mi, bugün şunu yedin mi, bunu yedin mi'nin bile yazılı olması çok çok işimize yarıyor. Eğer normal hayatınızı devam ettirebilecek enerjiye sahip hissetmiyorsanız kendinizi, kesinlikle bunu yapılacaklar listesini yazmanız ve kendinizi zorlayıp çok basit şeyler yazmanız, yalnız işte bir tane kitabı bitir, oku gibi değil. Ama ben bugün işte elimi yüzümü yıkadım mı, ben bugün saçlarımı taradım mı, yani böyle basit ve sizi yormayacak şeyleri bile yazıp yanına bir tik, yani işaret attığınızda şunu göreceksiniz: ben bir şeyler yapıyorum, bende bir ilerleme var. Tamamen düşmedim, tamamen bırakmadım kendimi. Aynı zamanda da size iyi gelecek şeyleri bu şekilde kendinize hatırlatabilirsiniz. Bir sonraki maddeye geçelim.
1: Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Gerçekten bu konuda dikkatli, yerken düşünerek acaba gerçekten doydum mu? Gerçekten daha fazlasına ihtiyacım var mı şeklinde belki.
0: Duygularımızı doyurmayalım.
1: Evet.
0: Daha çok çikolata yemek, evet içinde serotonin var ama bir süre sonra beyniniz için o serotonin bir anlam ifade etmeyecek. Çünkü o seviyeye alışmış oluyorsunuz. Kendinizi durduk yere kısır döngülere sokmayın. Tabii ki ufak bir ölçüde, aa bugün buna ihtiyacım var, hadi bir tane yiyeyim, kendimi şımartayım gibi şeyler yapılabilir. Ama mutsuz oldukça dondurma yiyeyim, mutsuz oldukça çikolata yiyeyim, tatlı işte ya da bir şeyler gibi bir şey asla işe yaramaz. Tam tersi, en sonunda kendinizi kötü de hissedersiniz. Buradaki asıl nokta şudur: tam da depresyondayken en sağlıklı beslenmemiz gereken zamandayız. Daha önce bazı yiyeceklerden bahsetmiştik, mutluluk hormonlarından bahsederken işte acı biber gibi şeylerden, D vitamini, bunlara dikkat etmek lazım, magnezyum. Çünkü bazen bazı vitaminlerin eksikliği size baya baya sanki ruhsal bir sorununuz varmış gibi depresyon belirtileri olarak geri dönüyor. Hı-hı. Dolayısıyla aslında başlangıçta şunları kontrol etmek lazım. Ben depresyona girdiğimde önce gidip kan testi yaptırıyorum. Neden? Çünkü depresyonumun sebebi çoğunlukla D vitamini eksikliği olarak çıkıyor. Yani her şeyin önce bir fizyolojik sebebi de var. Tabii ki ruhsal bir sebebi var. O ayrı mesele. Ama fizyolojik ve basit çözülebilir bir sebebi de olabilir. Maden suları içerek, yani bir şekilde nereden alacaksak o mineralleri, gereken vitaminleri ve mineralleri tamamladığımızda kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Yeşil şeyler yiyerek, daha canlı şeyler yiyerek, meyveler, sebzeler, kendimizi daha zinde hissedebiliriz. O zaman oradan alacağımız enerjiyle tam da kendimizi iyileştirmeye odaklanabiliriz. Bir sonraki nedir?
1: Destek arayın. Yani gerçekten bununla mücadele etmek zor, evet. Bunun için de destek ihtiyacınız varsa aileniz olabilir, arkadaşlarınız olabilir veya bir destek grubu olabilir. Bu yollar size yardımcı olabilir. Hı hı. Aileniz, arkadaşlarınız, bir hekim desteği ya da bir grup desteği gerçekten size yardımcı olabilir.
0: Evet, buradaki tabii ki önemli olan şey her zaman halka içten dışa gider. Bunu unutmayalım. Önce en yakınlarımızdakilerle sadece paylaşıp, bazen sadece dertleşmek bile o duygu yükünün çoğunluğunu üzerimizden atıyor. Bu şekilde en yakından başlayıp daha sonra biraz daha geniş ailemizde güvendiğimiz insanlarla zaman geçirmek, sosyalleşmeye çalışmak, daha sonrasında gerçekten halledemediysek daha profesyonel yardıma başvurabiliriz. Ama her zaman önce iç halkadan başlar, en yakınlarımızdan, en yakın dostunuz, size aileden en yakın olan kişi, bu şekilde çözülmeye çalışılıp bir sonraki halkaya ve en son hiç tanımadığımız ama profesyonel kişilerin bulunduğu halkaya doğru kendimizi açıyoruz.
1: Evet.
0: Bir sonraki.
1: Kendinize gerçekten sabırlı olun.
0: Evet.
1: Bu çok önemli.
0: Kendimize zaman ayırmak konusunda bunu söyledik zaten ama bir anda yarın sabah, hani bugün düzgün beslendim, bugün yapılacaklar listeme hepsini yaptım. Tamam, çok güzel. Evet, kendimi bir tık iyi hissediyorum. Tamam, oldu bitti. Yarın iyileşmeyi beklemeyin. Yarın sabah uyandığımızda yine aynı durumda olabiliriz. Sabırla yine aynı şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Yani diyelim ki nezle olduk, bir şey oldu. Bir tane ilaç aldık. Ertesi sabah hemen turp gibi uyanmayabiliriz. 3 gün sürebilir, 1 hafta sürebilir. Biraz zaman tanıyıp anlayış göstermek gerekiyor kendimize. Bir sonraki var mıdır?
1: Evet, meditasyon yapın.
0: Farkındalık çalışmaları çok önemli. Bu meditasyon denince sürekli olarak böyle hani yogada görünen meditasyon gibi algılanıyor. Bazen sadece mesela Gamze öyle yapıyor. Sahile gidip banka oturuyor ya da işte kayaların üstüne oturuyor ve denize bakıyor. Oradaki mesele o an, o denizde işte martı geçti, yelkenli gidiyor, işte kedi geldi vesaire. Oranın nerede oturuyorum, burası sert mi, yumuşak mı, hava ne kokuyor, rüzgar mı var? Oranın tamamen farkına varmak, sesleri duymak, kokuları almak, dokunmak, hissetmek, kendinizle alakalı olarak oraya nasıl yerleştiğinizin farkına varmak. Yani farkındalık çalışmalarında illaki belirli bir pozisyonda oturup belirli bir şeyler yapmanız gerekmiyor. Var mıdır başka? Süremizin
1: evet,
0: sonuna geldik.
1: Buyurun. Kendinize günlük hedefler belirleyin.
0: Evet, bu bunu da önemli. Dedik bir liste olarak yapılacaklar listesi haline getirebilirsiniz.
1: Hı-hı.
0: Evet.
1: Evet, bu yöntemler gizli depresyonla başa çıkmak için kullanılabilir dediğimiz gibi. Yani ama bu semptomlarınız şiddetliyse de bu yöntemler işe yaramıyorsa bir sağlık uzmanıyla da kesinlikle konuşmanız, görüşmeniz yararlı olacaktır.
0: Tabii ki bundan da çekinmeyin. Bizim evet. söylediğimiz şey siz bu şekilde başlayın. Zaten bu şekilde başladığımızda özellikle beslenmeye dikkat ettiğimizde, egzersiz yaptığımızda vesaire. Yani bir tane sadece kolumuzu kaldırdık indirdik bu bile bir şeydir. Bir kere bacağımızı kaldırdık 2 tane ip atladık bu bile bir şeydir. Biz bir şeylere başladığımızda diyelim ki tek başına bunlar işe yaramıyor. Bir uzmana danıştık. O uzmanın işini de kolaylaştırmış olacağız. Çünkü aslında onun uyguladığı tedavi de bizde daha kolay bir şekilde sonuç vermeye başlayacak. Evet, bugünkü süremizin de sonuna geldik. Her seferinde söylüyoruz, sizi çok seviyoruz.
1: Çok
0: umarım
1: seviyoruz.
0: Hayatınıza birazcık dokunabilmişizdir.
1: Evet.
0: Belki bildiğiniz şeyler ama yine de bu bölümde de bunları hatırlatmak istedik. Hı-hı. Ve bilmek değil, uygulamak. Uygulayıcısı olmak bizi kurtaracaktır depresyondan.
1: Evet.
0: Kendinize çok iyi bakın.
1: Çok iyi bakın.
0: Radyo Light'ta kalın.
1: Evet.
0: Tekrar başka bir dünyada görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Bizi ayartan her şeye değinmeye ve bu şeylerin köklerinin ne olduğunu analiz etmeye vaktim yok. Ama hayatınıza bakıp belirli alanlarda neden tekrar tekrar başarısız olduğunuzu görmeniz için sizin ilginizi çekecek bir noktaya değinmek istiyorum.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Kutsal Kitap, iblisin bir aldatıcı ve tüm yalanların babası olduğunu bize açıkça belirtir. Öyleyse iblisin her zaman bize bir aldatmayla geleceğinden emin olabiliriz. Yanlış Anlamalarımız adlı bugünkü paylaşımda bu konuyu ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

Bu konuşmamda ayartılar hakkında sahip olduğumuz yanlış anlamalarımızla ilgili paylaşımda bulunmak istiyorum. İnanıyorum ki iblis bunlardan yararlanıyor ve çoğunlukla bize tuzaklar kuruyor. Çünkü bu tür yanlış anlamaların gerçek olmadığına ya da iblisin belli ve kesin bir yolla çalışacağına dair beklentilerimiz var. Ama o böyle hareket etmez. Bazen kutsal kitabın bizi kötüye yönelten bu ayartılar hakkında söylediklerini yanlış anladığımız için tuzağa düşüyoruz. Şimdi 2. Korintlileri açıp 2. bölüme bakmanızı istiyorum. Paulus burada Korintlilere bazı tembihler veriyor. 2. Korintliler 2:10-11. Kimi bağışlarsanız ben de onu bağışlarım. Eğer bir şeyi bağışladımsa bunu sizin için Mesih'in önünde bağışladım. Öyle ki şeytanın oyununa gelmeyelim. Çünkü onun düzenlerini bilmez değiliz. Şimdi sorun şu ki bizler bazen onun düzenleri hakkında bilgisiziz. İblis de bizim bilgisizliğimizden kendisine yarar sağlıyor. Paulus öyle ki şeytanın oyununa gelmeyelim diyor. Bu da iblisin ayartı zamanlarında bize karşı avantaj elde etmemesi demektir. Evet, size bugün 6 tane yanlış anlama konusu vermek istiyorum. İlkiyle başlayalım. İlki, denenme bir günahtır. Şimdi, eğer denenmenin kendisi bir günahsa, denenmenin ne olduğunu tanımlayalım. Bu, bendeki tanrısal isteklerin sırf ihtiyaçlarımın karşılanması için benim istediğim şekilde ve benim istediğim zamanda yanlış kullanmama yönelik bir ayartıdır. Bu, tanrı vergisi armağanların kötü yönde kullanılmasıdır. İblis bizi tuzağa düşürmek için Tanrı'nın bize verdiği armağanları kullanabilir. Bu, arzularımızda Tanrı'nın koyduğu sınırları aşmamız ve Rab'be karşı günah işlememiz anlamına gelir. Şimdi, eğer bu doğruysa, yani denenmenin kendisi eğer bir günahsa, o zaman İsa Mesih'in denenmesini nasıl açıklayacağız? İsa Mesih hem Tanrı hem insandı. Dünyada bulunduğu her an daima Tanrı'ydı ama aynı zamanda da insandı. Kutsal kitap İbraniler 4:15'te şöyle der. Başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. Mesih daha bir çocukken de iblis tarafından denenmiştir. İblis onu o bildiğimiz 40 günlük orucun ardından vaftizine dek sürekli ayartmaya çalışmıştır. Luka 4:13'te şöyle der. İblis İsa'yı her bakımdan denedikten sonra bir süre için onun yanından ayrıldı. Evet dostlar, İblis onun yanından ayrıldı çünkü İsa Mesih ona gitmesini söylemişti. Bir süre için yanından ayrılmıştı. Dikkat edin, sadece bir süre için. Evet, bu denenmelerin kendisi günah değildir. Eğer iblis sizi, sen şimdi denendin, ayartılmaya çalışıldın ve bu nedenle günah işlemiş oldun deme noktasına getirir ve sizi yıldırırsa, işte o zaman sizi günaha itmek için açık bir kapı bulmuş demektir. Denenmeler, iblisin bizi büyülemek için ve bizi çekmek için kullandığı şeydir. Ama gerçek şu ki, denenmenin kendisi günah değildir. İşte bu, düzeltmek istediğim yanlış anlamalardan ilkiydi. İkincisi ise şudur. Ayartılıyoruz. Birçok kişinin şunu söylediğini duyarsınız. İman hayatımda gerçekten harika ilerliyordum ve her şeyin doğru gittiğini düşünüyordum. Tanrı ile olan ilişkimin harika olduğunu sanıyordum. Ama ne olduysa birdenbire ayartıldım. Şimdi beni iyi dinlemenizi istiyorum. Siz ve ben ayartılmayız. Şimdi diyeceksiniz ki ama ben ayartılan birçok kişi tanıyorum. Hayır sevgili dostlar, içimizde ayartılan her bir kişi aslında gerçekte ayartılmış olmaz. Kişisel bir seçim yaparız. Ayartılacağım ya da ayartılmayacağım. Tanrı, ayartılara düşeceğimiz hiçbir duruma izin verecek değildir. O şöyle der, her ayartıyla birlikte tanrısal bir sınır vardır.
her ayartıyla birlikte bir kaçış yolu vardır. 1. Korintliler 10-13'te bakın ne diyor. Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrım güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Tanrı her ayartılma durumunda bizlerle birliktedir. Asıl olay ayartılmayla ilgili değildir. Asıl olan şey Tanrı'ya itaatkar mı olacağız yoksa benliğe boyun mu eğeceğiz sorusudur. Bu son derece önemlidir sevgili dostlar. Çünkü herkes bir kez ayartılır denmesi tamamıyla şeytani bir aldatmadır. Er ya da geç, bilerek ya da bilmeyerek elbette herkes ayartılır düşüncesi tamamıyla iblisin bir aldatmasıdır. Doğru ile yanlış arasındaki farkı biliyorsunuz. İyi ile kötü, günah ile doğruluk arasındaki farkı biliyorsunuz. Dostlar, seçimi bizler yapıyoruz. Seçim yapmak için gücümüz ve aklımız var. Bu, küçük bir düşünceyle anında verdiğimiz bir karar olabilir veya önemli ölçüde düşünüp de verdiğimiz bir karar olabilir. Ama öyle bir zaman vardır ki o en son anın son saliselerinde düşüncemizin doruğundayken ya boyun eğmeyi ya da eğmemeyi seçeriz. Tanrı bizler denendiğimizde hayal kırıklığına uğrar, bundan hoşnut kalmaz düşüncesi de 3. yanlış anlamamızdır. Şimdi size bir soru sorayım. Bir kimseyi hayal kırıklığına uğratmak için kesinlikle gerekli olan şey nedir? Bir hayal kırıklığı yaratmak için kesin olarak gerekli olan şey nedir? Şimdi şunu hatırlayın. Tanrı her şeyi bilen midir? O gerçekten her şeyi biliyor mu? O geçmişteki sevgili dostlar şu andaki ve gelecekteki her şeyi biliyor. O zaman eğer Tanrı geçmişteki, şu andaki ve gelecekteki her şeyi biliyorsa sizin hayatınızda bir bakışta görüyor demektir. Tanrı her şeyi görür. Eğer Tanrı bir bakışta tüm hayatınızı görüyorsa hiçbir sürpriz yoktur o zaman. Öyle değil mi? Hiçbir beklenti yoktur çünkü o her şeyi görüyor. Bu nedenle eğer hiçbir beklenti yoksa o yapacağınız her şeyi bildiğinden dolayı siz onu hayal kırıklığına uğratamazsınız. Bunu yapamazsınız. Şimdi size başka bir soru sorayım. Eğer Tanrı'yı hayal kırıklığına uğratamıyorsanız, asıl hayal kırıklığına uğrattığınız kişi kim? Kendimizi ne yaptığımızda hayal kırıklığına uğratmış oluyoruz. Beklenti düzeyimizin altına düştüğümüz zamanlarda şunu deriz. Tanrım, bunu yapabileceğimi asla düşünmemiştim. Rab, belki bazı şeyler yapardım ama gerçekten bunu yapabileceğimi hiç sanmazdım. Öyleyse bizler kendi beklentilerimizin altına düşeriz. Umduklarımızı yerine getirmediğimizde hoşnutsuz ve hayal kırıklığına uğramış oluruz. Tanrı günahlarımız hakkında kederlidir. Bizler de günahlarımız hakkında kederli olmalıyız sevgili dostlar. Dinleyin, denenme günahla eş anlamlı değildir. Bu nedenle Tanrı denendiğimiz zamanlarda hoşnutsuz ve hayal kırıklığına uğramış değildir. O denenmemizi zaten bekler. Yakup 1:2'de şöyle yazılıdır. Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Ayartılara galip geldiğimizde ve onlara büyük bir başarıyla direndiğimizde bir ödül alacağımız yazılıdır. Yakup 1:12'de bakın ne diyor? Ne mutlu denemeye dayanan kişiye, denemeden başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. Amin. Eğer Tanrı denemelerden hoşnut değilse, denemelerden başarıyla çıkanlara da ödül vaat etmezdi. Tanrı'nın yüreğini kederlendiren denemenin kendisi değil, ona boyun eğilmesidir. İblisin bu yanlış anlamaları bize karşı kullanması konusunda çok çok dikkatli olmalıyız. Tanrı bunlardan hoşnut olmaz. Evet dostlar, bir sonraki yanlış anlama ise şudur. Güçlü bir şekilde denenmiş olmak en az günah işlemiş olduğumuz kadar suçlu olduğumuz anlamına gelir. İblisten
çok güçlü bir denemenin geldiğini hissettiğinizde ona direnirsiniz. Ama daha da güçlendiğinde şunu düşünürsünüz: "Ya Rab, ne kadar dayanabilirim bilemiyorum." Bu deneme güçlendiğinde kendinizi korkunç bir mücadelenin, hatta bir savaşın içinde bulursunuz. Bunun ne anlama geldiği hakkında bir fikriniz var mı? Varsa bu iyi bir işaret. Bunun size ne anlama geldiğini söyleyeyim. Öncelikle bu sizin bir karaktere sahip olduğunuz anlamına gelir. Gerçekte hayatınızın o alanında iblisin bir oyuk açmak ve sizin üzerinizde baskı yaratmak isteyeceği kadar güçlü olduğunuz anlamına gelir. İblisin bu uğraşlarına karşı savaşmaya çalışırsınız. Tüm bu denenmeler ve zorluklar devam ederken, eğer tüm bunları bu kadar güçlü hissediyorsam zaten günah işlemiş oldum diye düşünürüz. Hayır. Gerçekte günah işlemiş değilsiniz. Gerçek şu ki siz hala direniyorsunuzdur ve benliğinizin haykırması hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Denemeye boyun eğmeyi reddettiğinizde denemeden zaferle çıkmış ve günah işlememiş olursunuz. Yaşamlarımıza giren bu güçlü arzular ileriye atılıp gerekeni yapmak için bir sebep değildir. Ne olursa olsun o güçlü duygu bir ayartı, günahla eş değer bir denenmedir. Bu çok yanlış anlaşılan bir durumdur ve bu konuda çok dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi de bir sonraki, yani 5. yanlış anlamaya göz atalım. Bakalım 5. yanlış anlamamız neymiş? Denemeler belirli kalıplar halinde değildirler. Denemeler sadece gelirler. Dostlarım, eğer bu sizin denemeler hakkındaki görüşünüz ve hissettikleriniz ise aslında siz kendinizi tuzağa düşürecek duruma getiriyorsunuzdur. İblisin imanlıları ve imansızları denemesiyle ilgili olarak belli kalıplardaki belli yöntemleri vardır. Bu yöntemlerden bazıları hayatımızın bazı dönemlerinde görülür. Baskının kalktığı ve bizim rahatladığımız tembellik dönemlerinde görülür. Örneğin şimdi 2. Samuel 11:1'i okuyalım. Bakın ayetlerde ne yazılı. İlkbaharda kralların savaşa gittiği dönemde Davut kendi subaylarıyla birlikte Yoav'ı ve bütün İsrail ulusunu savaşa gönderdi. Onlar Amonluları yenilgiye uğratıp Rabba kentini kuşatırken Davut Yeruşalim'de kalıyordu. Yani dostlar, ilkbaharda kralların savaşa gittiği dönemde Davut kentte kaldı. Ne olmuştu? Baskı kalkmıştı. Davut bir savaşın içinde değildi. Kutsal kitap Davut'un düşmanlarını korkunç şekilde yendiğini söyler. Kral olarak zenginliğin içinde rahat ve keyifli bir hayat sürdüğünü ve geceleri sarayın çatısında gezindiğini söyler. Sonra Davut Batşeva'yı görür. Davut askerleriyle birlikte ait olduğu savaş alanında olduğu zaman da böyle bir şey başına gelmezdi. Ama tembellik zamanı Davut'un başı derde girdi. Birçoğunuz tembel bir zihin iblisin çalışma alanıdır denildiğini duymuşsunuzdur. Tanrı size tüm yarattığı varlıklara verdikleri arasındaki en büyük armağanı vermiştir. Yani neyi? Yani zihni. Burada fiziksel armağanlardan bahsediyorum. Dünyadaki hiçbir şey zihinle, yani beyinle eş olamaz. Tanrı bunu tembel bir şekilde kullanılması amacıyla yaratmamıştır. Zihin, yani beyin, her zaman ileriye dönük çalışan durumda olmalıdır. Gerek Rab'be tapınan, gerek onda dinlenen, gerekse de gayretli bir şekilde çalışan durumda olmalıdır. Ama tembellik, bu tür doğal tembellik, İblisin bizlere karşı yararlandığı durumdur. İblisin bizlere karşı yararlandığı bir başka durum ise zayıflık zamanlarıdır. Örnek olarak 1. Krallar 19 ve 20. bölümlerde İlyas'ı Baal'ın 400 tane sahte peygamberine ve imansız halka karşı mücadele ederken görüyoruz. Onlar heybetli bir ruhsal savaşın içindeydiler. İlyas burada Rab'be dua ediyordu. Sonra Tanrı bütün kurbanı saran ateşini gönderdi ve kendi gücünün kanıtını onlara göstermiş oldu. Sonra İlyas, İzebel'in kendisine ne yapacağına ilişkin sözlerini duyar. Peki ya sonrasında ne olur? İblis İlyas'ı dener.
İblis onu korkması için ayartmaya çalışır. İlyas, Baal'ın tanrılarının düzenlerine meydan okumuş ve onları alt etmişken, şimdi bir kadından deli gibi korkuyordu. Ama ben burada sizden İlyas'ın hayatına yakından bakmanızı istiyorum. O, oldukça şiddetli bir ruhsal savaştan geçti. Fiziksel ve ruhsal olarak tükenmiş ve zayıflamıştı. İlyas yıprandığı ve yorulduğu zaman İblis onu fena avladı. Şimdi size bir şey hatırlatayım. Siz ve ben fiziksel ve duygusal olarak zayıf düştüğümüzde Tanrı çocuklarını alt etmek için hazır olan strateji uzmanı İblis'e karşı son derece zayıf ve savunmasız oluruz. Çünkü fiziksel ve duygusal

isyan etti ve sonunda balinanın içinde küçük bir yolculuğa çıktı. Ninova kıyılarında balinanın ağzından püskürtüldü ve Ninova'ya gelip müjdeyi duyurdu. Kutsal kitap Ninova halkında büyük bir ruhsal uyanışın olduğunu söyler. Belki de siz Yunus'un halkın arasında Tanrı'ya tapındığını ve onu yücelttiğini düşünüyorsunuz. Ama Yunus bir tepeye çıkıp kene otu bitkisinin altında sızlanıp yakınıyordu. Çünkü işler kendisinin istediği gibi gitmemişti. Yunus sırf Ninovalıları sevmediği için Tanrı'nın dehşetli yargısının geleceğini söylemişti. Ama Tanrı Ninova halkını Yunus'un müjde çağrısının sonucu olarak geri kazandı. Ama Yunus kendisi için ölümü dileyerek "Benim için ölmek yaşamaktan iyidir," dedi. Dostlarım, siz ve ben kasten ve isteyerek hayatlarımızdaki herhangi bir alanda Tanrı'ya isyan ettiğimizde iblisin bizi gerçekten alt etmesi için ona kapıları açıyoruz. Çünkü aslında o zaten hayatımızdaki kaleleri almıştır. Böyle olduğu zamanlarda duygusal olarak stres yaşıyoruz. Peki duygusal stres bize ne yapar? Duygusal stres bizlerin duygusal olarak tükendiği zamanlarda bizim duygusal kaynaklarımızı tüketmek için canla başla çalışır. Sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak tükendiğimiz zamanlarda da bu olur. Dostlarım, iblis zihinlerinize, duygularınıza ve isteklerinize zarar verebilir. Fiziksel olarak yorgun düşülebilir ama duygusal stres hakikaten yenilgi demektir. Aynı şekilde büyük bir ruhsal bereketten sonra iblis size saldıracaktır. Ruhsal olarak tavan yaptığımız zamanlarda Tanrı bizi bereketlediğinde kendimizi bereketlenmiş ve dualarımıza yanıt almış olarak hissediyoruz. Dikkatli olun. Çünkü eğer dikkatli olmazsanız iblis kendinize olan güveninizi size karşı kullanacaktır. Bu elbette ki şeytan bana her an saldırabilir düşüncesiyle etrafta dönüp dolaşalım anlamına gelmiyor. Bunu yapmak zorunda değilsiniz fakat sizi yine de temin ederim ki sizin de kabul edeceğiniz üzere şeytan her an saldırmak üzeredir. Bu hayatın bir parçasıdır. Bir sonraki yanlış anlamaya gelelim. Bir sonraki yanlış anlama şu. Denenmelerden başarıyla geçmemiz onlardan ayrılarak, uzaklaşarak olur. Ayrılarak, uzaklaşarak yani sevgili dostlar onlardan kaçarak. Denenmelerden kaçmak. Onların olmadığı başka bir yere gitmek her neresi olursa. Bazen gerçekten bunu yapmanız gerekir ama coğrafi olarak her zaman bir yerden bir yere gidemezsiniz, bir yerden kolayca ayrılamazsınız. Tanrı bazen bırak der. O size ilişkinizi bitirmenizi söyleyebilir. Bu ilişkiyi mutlak bir şekilde sonlandırmanızı, bırakmanızı ve ondan uzaklaşmanızı isteyebilir. Ama diğer taraftan sırf ayartılardan uzak durmak için bir şehirden diğerine coğrafi olarak kaçamadığınız zamanlarda vardır. Aslına bakarsanız genel olarak gerçek şu ki verdiğiniz mücadele yaşadığınız şehirde veya fiziksel mekanda değildir. Bu mücadele sevgili dostlar sizin zihninizdedir. Zihnimizde onlardan ayrılmak her zaman bir çözümdür. Şimdi gelelim 6. yanlış anlamaya. Ruhsal olarak olgunlaştığımda artık ayartılar tarafından rahatsız edilmeyeceğim. İşte bu da 6. yanlış anlamamız. Şimdi şunu hatırlayın. Tanrı'ya daha fazla sadık oldukça ve daha fazla güçlendikçe daha çok Mesih İsa'ya benzersiniz. Ama aynı zamanda iblisin daha fazla saldırdığı bir kişi de olursunuz. Peki neden? Çünkü İblis için daha büyük bir tehdit olursunuz. Tanrı'nın önünde daha çok kutsallaştıkça iblis için daha büyük bir tehdit olursunuz. Peki öyleyse iblis buna karşın ne yapacaktır? İblis de sevgili dostlar buna karşın baskıyı arttıracaktır. Şiddeti yoğunlaştıracaktır. Ama dinleyin, iblis bunları yaptıkça siz yaşayan diri Tanrı'yı yüceltin, yüceltmeye devam edin. Bu yaptığınız hayatınızı Rab için yaşadığınızı ilan eden bir ikrar olacaktır. Hayatınızı Tanrı için yaşadıkça

0: ve Tanrı da sizde daha yüce bir karakter bina ettikçe sizler Tanrı yolunda daha da güçleneceksiniz. Denenmeler sizin zayıf olduğunuzu gösteren birer belirti değildir. Denenmeler veya hayatınıza gelen ayartılar sizin güçlü olduğunuza yönelik belirtilerdir. Tüm bu yanlış anlamalar, şeytanın üzerimizde baskı yaratma ve bizi ikna etme çabaları için yararlandığı şeylerdir. Biliyorsunuz ki kararlarımızdan nihai olarak kendimiz sorumluyuz. İsa Mesih Yuhanna 8:31-32'de şöyle der: "Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak." Sevgili dostlar, eğer gerçeğe uygun hareket edersek, Tanrı bu özgürlüğü hayatımızda gerçekleştirecektir.
1: Bugünkü paylaşımda ayartılara direnmenin de boyun eğmenin de bizim birer seçimimiz olduğunu gördük. Tanrı ise her zaman bir çıkış yolu sağlar. Ama o yolu bulmak ise bizim sorumluluğumuzdur. Neden Devamlı Hatalar Yapıyoruz adlı gelecek programda buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: soru@radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light
4: 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
2: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
5: Kolum çıktı sanırım.
2: Ambulans çağıralım mı hemen?
5: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
5: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
7: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
6: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
8: Radio Light.
9: 103.6.
8: 103.6 FM.
9: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: İsa Mesih oturup hesap yapmanın yanlış bir şey olduğunu söylemedi. Kralın oturup hesap yapmasının kendisi için iyi bir şey olduğunu ve eğer akıllıysa savaşı nasıl yapacağını hesapladığını söyledi. Ben bu adamların Rab İsa Mesih'in gerçekte söylediği şeylerle yüzleşmediklerini düşünüyorum. İsa elçilerini ilk olarak yolladığında yanlarına hiçbir şey, cüzdanlarını bile almamalarını söylemişti Markos 6. bölüm 7, 8 ve 9. ayetlerde. Ancak geri döndüklerinde ve onları yeryüzünün dört bir köşesine yollarken bakın ne diyor Luka 22. bölüm 35 ve 36. ayetler. Sonra İsa onlara ben sizi kesesiz, torbasız ve çarıksız gönderdiğim zaman herhangi bir eksiğiniz oldu mu diye sordu. Hiçbir eksiğimiz olmadı dediler. O da onlara şimdi ise kesesi olan da torbası olan da yanına alsın dedi. Kılıcı olmayan abasını satıp bir kılıç alsın. Size bu şekilde konuşmaların boş konuşmalar ve bu kişilerin düşler peşinde koşan kişiler olduğunu söylememin sebebi budur. Savaşa katılmayı istemeyişinizi söylemeniz kulağa hoş gelebilir. Buna hepimiz katılabiliriz. Anne sevgisi, vatan sevgisi gibi hepimiz içinde var olan duygular var. Savaşa katılmamak harika ama aynı zamanda da gerçekle yüz yüze gelmemiz gerekir. Getirdikleri mesaj aldatıcıdır. Savaş yokken ve her şey huzur içinde gözüktüğünde pazar günü iyi giyinmiş bir kalabalığa bu şekilde mesaj vermek kolaydır. Yahuda'nın inançtan dönmüş öğretmenler hakkında söylediği ikinci olarak onların bedenlerini kirlettiğidir. Yahuda bu sözlerle onların alçak ve anormal ahlaksızlıklarda bulunduğunu söylemek ister. Sodom ve Gomorra kentlerindeki yabancı bedenden bahsederken de aynı şeyi söylemektedir. Dostum, Tanrı Sodom ve Gomorra kentlerini yok etti. Melekler de bizim için bir uyarı oluşturmaktadır çünkü onlar da yargılanacak. Bir yargı için korunmaktadırlar ve Tanrı Mısır'dan çıkardığı kendi halkının bile inançsızlığından ötürü vaat edilen diyara girmesine izin vermedi. Bütün bunlar günümüzde bizler için örnek oluşturur ve Tanrı'nın yeni ahlakımızı yargılayacağını kabul etmemiz bizler için iyi olur. Bu ne yeni bir ahlaktır ne de yeni bir ahlaksızlık. Bunun hiçbir yeni yanı yok. Ta Sodom ve Gomorra'ya ve ta Nuh'un zamanına kadar dayanmaktadır. Üçüncü olarak bu inançtan dönmüş öğretmenler Rabbin yetkisini hiçe sayıyorlar der. Bunun anlamı otoriteyi reddettikleridir. Ölüm cezasının kaldırılmasını isteyen insanlar var. Herkesin salıverilip istediklerini yapmalarına izin verilmesini isteyen insanlar da var. Bunun sonucu olarak neler olduğunu görüyoruz. Topluma bunların çok büyük zararı vardır. Artık insanlar olarak uygarlaştık ve uygar bir çağda yaşıyoruz diye düşünüyorduk. Ama bir grup vahşiden başka bir şey değiliz. Ve bunun nedeni otoritenin hiçe sayılmasıdır. Bazı yasaların kaldırılmasını istiyoruz. Örneğin evlenmeye ne gerek var ki? Önce birlikte yaşayalım. Bakalım birbirimize uyuyor muyuz? Birkaç yıl birlikte yaşadıktan sonra karar veririz değil mi? Canım evlenip de ne olacak? İnsanların birlikte yaşamalarına izin vermemiz gerektiğini söyleriz. Bu hangi toplumda yaşanırsa yaşansın o ulusun ahlak standardını düşürür. Dostum aile birliği her toplumun temelidir. Evlilik kutsaldır. Sadakat ister, bağlılık ister, sevgi ve saygı ister. Bunun dışına çıktığınızda orada ne bereket ne de ahlak değerleri kalacaktır. Dördüncü olarak sahte öğretmenler yüce varlıklara sövüyorlar der. Bu onların yüce varlıklara karşı saygısız olduğu anlamına gelmektedir. Kurallara ve otorite sahibi kişileri protesto etmektedirler. Yani polise saldırırlar çünkü polis otoriteyi temsil eder. Ya da başkanları ulusta ya da kentte olup biten şeylerden sorumlu olsunlar olmasınlar her şeyden sorumlu tutulur. Neden? Çünkü otoriteye karşı saygı yoktur. Yetki sahibi olup da saygıya layık olmayan kişiler olduğunu biliyorum. Ama o kişilerin bulundukları konumları saygı gerektirir. Yahuda bir sonraki ayette bize bunların örneklerini verecektir. Yahuda bize yeniden kiliseye gelen inançtan dönmüş kişilerin özelliklerini de anlatır. Yahuda 1. bölüm 9. ayet. Oysa baş melek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda iblisle çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadı ancak seni Rab azarlasın dedi diyor. 10 uzun ve yorucu yıl boyunca Yunanlılar Truva kentini kuşattılar ama onların kuvvetlerini delemediler. Aşılmaz görünüyordu ve kente girmek için bir yolda bulamıyorlardı. Sonra bir öneri geldi. Tahtadan bir at yapıp içine askerleri koyacak, onu kent kapısının dışına koyup yemelerine girip gidiyormuş gibi yapacaklardı. Bu öneri üzerine tahtadan atı yaptılar, içine askerleri de yerleştirdiler ve Truva kentinin kapısına bıraktılar. Truvalılar atı merak ettiler. Yunanların gemileriyle gittiğini görünce savaşın bittiğini düşündüler. Dışarı çıkıp atı gördüler ve onu kentin içine çekmeye karar verdiler. Yeni bir şey olduğu kesindi. Sahip olmaya arzu ettikleri bir şeydi. O gece atın içindeki askerler atın içinden dışarıya çıktılar ve içeriden kentin kapılarını kapadılar. Bu arada gece karanlığında Yunan gemileri geri döndü. Sadece gidiyormuş gibi yapmışlardı. Bir ordu dolusu güçlü adamın 10 senede yapamadığını birkaç asker içeriden yapmıştı. Günümüzde kiliseye de aynı şekilde liberalizm tarafından zarar verilmektedir. Aslında kiliseye hiçbir zaman dışarıdan zarar verilmemiştir. Zulüm kilisenin büyük ölçüde büyümesine neden olmuştur. Günümüzde kilisenin içten içe yok edilmesine tanık olmaktayız. Bu içeride gerçekleşen bir iştir. Mesih dışarıdan birisi tarafından değil, içeriden birisi tarafından ele verilmişti. Kendi öğrencilerinden biri olan Yahuda onu kendi ulusuna teslim etti. Kendi ulusu ise onu Romalılara teslim etmiş ve Romalılar da onu çarmıha germişlerdir. Günümüzde kilise de aradan, yan kapıdan girenler tarafından mahvedilmektedir. Bir insanın eli büyüklüğünde olan inançtan dönüş şimdi köpürerek kiliseyi süpüren bir fırtınaya dönüşüyor. Bu mektubu bir fırtına uyarısı olarak görmeliyiz. Çünkü bugün aramızda inançtan dönüş yaşanmaktadır. Bunu sevinçle ya da acılıkla söylemiyorum. Sadece bir gerçeği bildiriyorum. Geçmişin bütün büyük mezhepleri büyük ölçüde yok olmaktadır. İmandan ayrıldılar. Büyük bir ihtimalle de bir daha dönmemek üzere. Bitmişlik ülkesine gittiler. Benim bildiğim kadarıyla imandan dönen bir kilise, bir organizasyon ya da bir kuruluşun yeniden imana döndüğü hakkında bir kayıt yok. Bazı bireylerin imana döndüklerini söylenir ama ben kendilerini tanımıyorum. Örneğin İngiltere'de başlayan Wesleyci hareket bir kiliseden ayrılmış olan bir harekettir. O dönemdeki kilise soğuk ve ilgisizleştiğinde Wesley'in kilisesi hayat oluşturan sıcak bir kuluçka makinesi gibi oldu ama üzülerek söylemek istiyorum ki günümüzde birçok yerde bir zamanlar orada var olan sıcaklık ve hayata sahip olmayan ve sadece Wesley'in dışsal görünümünü koruyan bir derin dondurucu haline geldi. Dürüst olmalıyım ve muhafazakarlığın günümüzdeki biçiminin yanıt olduğunu düşünmediğimi de bunlara söylüyorum. Sonuç olarak muhafazakarlığı bile zayıflatabilecek gerçek bir meydan okuma görülmektedir. Bu bir zayıflıktır ve zayıflık da şudur. Muhafazakarlık doktrin bakımından tamamen doğru olmuştur ama birçok yerde etik ve ahlaksal bakımdan boştur. Bir süre önce iyi bir gruptu. Doktrin ve ayrılma konusunda ısrarlı hatta tartışmacıdırlar. Ama kendi aralarında ahlaksızlıktan suçlu olan birisini kendilerine işaret edildiğinde onu korudular. Kendisinin muhafazakar olduğunu söyleyen bir bireyin ahlaksız uygulamaları çok rencide edici oldu. Ve grup bu konuda ilgisiz davrandı. Bu içeriden gelen bir şey olduğu için Mesih'in davasına çok büyük zarar veren bir durumu oluşturur. Bizler inançtan dönüş günlerinde yaşıyoruz. Bazıları bana Vaiz Bey gerçekten güzel konuşuyorsun ama biraz fazla abartmıyor musun diyebilir. Abarttığımı sanmıyorum dostum. Şimdi size yapılan bir araştırmanın sonuçlarını ve birkaç yıl önce liberal vaizlerin söylediği bazı sözleri aktarmak istiyorum. Günümüzde durum bundan çok daha tehlikeli. 700 vaiz arasında yapılan bir anketteki sonuçlar şöyle. %48'i kutsal kitabın tamamen esinlendirilmiş olduğunu inkar etmiş. %24'ü kefareti, kurtuluşu reddetmiş. %12'si bedenin dirilmesini reddederken %27'si Mesih'in ölü olduğunu ve dirileri yargılamak için döneceğine inanmadığını bildirmiş. Amerika'da bir vaiz, biz liberal din adamları artık muhafazakar, modernci tartışmayla ilgilenmiyoruz. Buna katılarak zamanımızı boşa harcamak bile istemiyoruz. Bize göre Mesih'in bakireden doğup doğmamış olduğu fark etmez. Bu konuda bir görüş oluşturmakla ilgilenmiyoruz demiş. Başka bir vaiz ise bizler Mesih'in dirilmiş olmadığı konusuna kafalarımızı tamamen kapattık. Siz muhafazakarlar bu saçmalığa inanmayı arzu ediyorsanız buna bir itirazımız yok. Ama bizlerin vaaz edeceğimiz 20 yüzyıl önceki boş bir mezarın varlığı ya da yokluğundan daha önemli şeyimiz var demiş. Yine Batı dünyasında ünlü bir vaiz açıkça bizim mezhebimizde sizin adına atalarımızın imanı dediğiniz şey tamamen yok olmaya yüz tutmuştur. Tabii ki daha yaşlı vaizlerin birkaçı kutsal kitaba sarılıyorlar ama günümüzde mezhebimizin gerçek liderleri olan gençler arasında Mesih'e ya da sizin temeller olarak sınıflandırdığınız şeylerden hiçbirine inanan bir tek kişi bile bilmiyorum diyor bu Avrupa'daki vaiz. Dostum sizce abartıyor muyum? İnançtan dönüş zamanlarında yaşadığımız konusunda fazla mı telaşlanıyorum? Yahuda 1. bölüm 9. ayeti size tekrar hatırlatmak isterim. Oysa baş melek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda İblisle çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadı ancak seni Rab azarlasın dedi, diyor. Bu ayet kutsal kitabın çok dikkat çekici bir ayetidir. West'in çevirisi şöyle. Buna karşın baş melek Mikail, Musa'nın bedeni konusunda şeytanla tartışırken ona sadece Rab seni azarlasın dedi şeklindedir. Şeytan düşmüş bir yaratıktır ve Tanrı'nın düşmanı olduğunu da açıkça ilan etmiştir. Buna karşın Mikail, Musa'nın cesedi konusunda onunla çekişip tartışırken İblis'e bundan başka bir şey söylemedi. Mikail, İblis'in konumuna saygı gösterdi. İlk kilise atalarından biri olan Clement, Musa'nın cenazesini konu alan apokratif yazılarından birini ele alarak Mikail'e Musa'yı gömme görevi verildiğinde İblis kendisi maddenin ve maddesel olan her şeyin efendisi olduğundan bedenin kendisine ait olduğunu söyleyerek buna karşı çıktı. Mikail'in tek yanıtı seni Rab azarlasın olmuş şeklindedir. İblis ayrıca Musa'yı katillikle suçlamıştı. Ayrıca İblis'in Musa'nın daha sonra İsa'nın görünümünün değiştiği dağda gözükmesini engellemeye çalıştığı da önerilmektedir. Lucifer Tanrı'nın bir yaratığıydı ve belli ki Tanrı'nın yaratmış olduğu en üstün yaratıktı ve sonra onda kötülük bulundu. Kötülüğün gidip bir şey çaldığı anlamına geldiğini düşünmeyin. Onun içindeki kötülük kendi isteğini Tanrı'nın isteğine karşı koymasıydı. Gurur ve kibir doluydu ve Tanrı'dan bağımsız olmayı istiyordu. Tanrı'yı tahtından indirebileceğini düşünüyordu. Hiç olmazsa evrenin bir kısmı üzerinde egemenliği üstlenebileceğini düşünmekteydi. Tanrı, şeytanın bu dünyada asiliğini sürdürmesine izin vermiştir ve Tanrı'nın bunu yapmakta bir amacı var. Ama bu yaratık hala Tanrı'nın yaratmış olduğu evrenin bir kısmını ele geçirip onun yöneticisi olabileceğine inanmaktadır. Şeytanın yeryüzünün kendisinin olmasını istediğinden eminim. Oysa baş melek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda iblisle çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadı ancak seni Rab azarlasın dedi. Mikail şeytanı lanetlemedi. Ona bir sürü sıfat yakıştırmadı. Birçoğumuzun bunu yapmaya istekli olduğundan kuşkum yok. Mikail bunu neden yapmadı biliyor musunuz? Çünkü Mikail bir baş melektir ve bütün yapması gereken seni Rab azarlasın demekti. Ona bir sürü şey söyleyebileceği halde bunu yapmadı. Neden? Çünkü Mikail onun konumuna saygı gösterdi. Lucifer Tanrı tarafından yaratılmış, daha sonradan düşmüş bir yaratıktı. Bu sizin ve benim öğrenmemiz gereken bir ders. Birçok inanlı Tanrı'nın önünde diz çekmeyi bile öğrenmemiştir. Dostum sizler ve ben yaratığız ve O yaratıcıdır. Sizlerim ve benim O'nun yaptığı herhangi bir şeyi sorgulamaya ne hakkımız var ki? Beni yanlış anlamayın. Benim önüme çıkan her şeyi dindarca kabul ettiğimi düşünüyorsanız yanılırsınız. Ben O'na birçok kere ben Tanrı'nın önünde pek çok sorusu olan ve neden bazı şeylerin başıma gelmesine izin verdiğini bilmek isteyen birisiyim. Belki siz de bunu yapıyorsunuz ve Tanrı'ya bunu soruyorsunuzdur ama Tanrı'nın yaratıcı olduğunu ve O'nun aynı zamanda bizim kurtarıcımız olduğunun bilincine varmamız da gerekir. O bizi sevendir. Ama bizim Tanrımız yüksek, kutsal ve yücedir. O adil ve doğru bir Tanrıdır. Hiçbir zaman hata yapmaz. Hiçbir zaman yanlış bir şey yapmaz. Yaptığı her şey doğrudur ve bu yüzden sizler ve ben O'na güvenebiliriz. Ama biz bunu yapıyor muyuz? Bizler O'nun otoritesine saygı gösteriyor muyuz? O'nun kişiliğine saygı gösteriyor muyuz? O gün geldiğinde acaba İsa Mesih siz Rab Rab dediniz ama buyurduğum şeyleri yerine getirmediniz. Kendi kendinizin yoluna gittiniz ve kendi gözünüzde doğru olanı yaptınız diyebilir mi? İşte bu insanlığın resmidir. Ya sizler, ya ben, benim bugünkü halim, baş melek Mikail bizim için büyük bir ders veriyor. Yahuda 1. bölüm 10. ayette ama bu kişiler anlamadıkları her şeye sövüyorlar. Öte yandan akıldan yoksun hayvanlar gibi içgüdüleriyle anladıkları ne varsa onları yıkıma götürüyor der. Elimden geldiğince bu ayeti sizin için anlaşılır kılmaya çalışayım. Çünkü bu ayet bu mektubun bir başka önemli ayetidir. Yahuda ama bunlar sövüyorlar dediğinde küfrettiklerini söylemek ister. Ama bu kişiler anlamadıkları her şeye sövüyorlar. Akıldan yoksun hayvanlar gibi içgüdüleriyle yaşıyorlar. Yahuda burada her ikisi de anlamak olarak çevrilen iki sözcük kullanır. Bunun farkına varmadan Yahuda'nın burada ne söylemek istediğini anlamak zordur. Birinci anlamak akılsal anlayış ve bilgi anlamına gelen eidodur. Görülmeyen şeylerden söz eder. Bilmek birçok insanın düşündüğü gibi bir test tüpüne dökebileceğiniz ya da bir mikroskobun altında bakabileceğiniz şeylerle sınırlı değildir. Hayatın iyi şeylerini bir mikroskobun altına koyamayacağınız, bir test tüpüne dökemeyeceğiniz gibi örneğin harika bir müzik parçası içinde bunu yapamazsınız. Onu bir test tüpüne dökmeye çalışsanız ya da bir mikroskobun altına koymaya çalışırsanız ne olur? Müziğin sese çevrilmesi gerekir ve kulağın onu duyması gerekmektedir. Onu göremezsiniz. O görülmezdir. Sevgi de görülmez. Sevgiyi bir mikroskobun altına koyamazsınız. Dostum benim bildiğim pek çok şey var ve onları bir laboratuvar kanıtı olmadan biliyorum. Onları biliyorum çünkü onları yaşıyorum. Kutsal ruh onları yüreğim için gerçek kıldı ama bu kişiler anlamadıkları her şeye sövmektedir. Tanıdığım bir ilahiyatçı artık dirilişe inanmadığını söylemenin çok akıllıca bir şey olduğunu düşündü. Size bir şey söyleyeyim mi? Bilmediği çok şey vardı. Yahuda'nın burada anlamak için kullandığı ikinci sözcük anlayış anlamına gelen epistemei sözcüğüdür ki Vincent adlı yorumcu el becerilerinde yaratıcılık hakkında kullanıldığı duyumsal zevklerin var olduğu durumlar gibi hissedilebilir şeyler hakkında olduğunu bunu söyler. Bunlar işte test edilebilir şeylerdir. Bu insanların bildiği şeyler sadece dokunabildikleri ve görebildikleri şeylerdir. Hayvanlar gibidirler çünkü ne de olsa bir hayvan sadece samanı ya da otu ya da mısırı yiyebileceği başka bir hayvanı bilir. Yani sadece içgüdüleriyle bildikleri şeyleri bilirler. Örneğin sonbaharda ördekler güneye uçmaya başlar. Burada güzel bir yaz geçirdiler ama birdenbire kalkıp uçmaya başlarlar. Bazı insanlar bu ördekler çok akıllı, çok geçmeden kışın geleceğini, her yerin karla kaplanacağını, gölün donacağını biliyorlar der. Güneye gidiyorlar, gerçekten akıllılar derler. Hayır, akıllı değiller. İçgüdüleriyle hareket eden hayvanlar onlar. Kuşlar bunu anlayış sahibi oldukları için değil, içgüdülerini dinledikleri için yapar. Bu nesil sadece bir test tüpüne dökebileceğine inandığı şeylere meyil gösterdiği için kendisini çok akıllı sanıyor. Onlar bir hayvanın anlamadığı bir şeyi anlamıyorlar. Elçipavlus'un adına Epignosis dediği daha yüksek bir bilgi düzeyine erişmemişlerdir. Paulus, kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu bilebilirsiniz. İsa'nın dünyanın kurtarıcısı olduğunu bilebilirsiniz derken işte Epignosis sözcüğünü kullanmaktadır. Sadece fiziksel şeyleri bilen bu adamlar bilinecek her şeyi bildiğini düşünüyorlar ve kendilerini bu şeylerle de kirletiyorlar. Yahuda'nın inançtan dönenler hakkında çizdiği resim de bu. İnançtan dönen kişilerin örneklerine bakacağız şimdi. Kain, Balaam ve Korah örneği verilir. Yahuda 1. bölüm 11. ayet. Vay onların haline, çünkü Kain'in yolundan gittiler. Kazanç için kendilerini Balaam'ınkine benzer bir yanılgıya kaptırdılar. Korah'ınkine benzer bir isyanda mahvoldular der. Yahuda şimdiye kadar İsrailoğulları asilik eden melekler Sodom ve Gomorra kentleri olmak üzere inançtan dönen gruplar hakkında 3 örnek verdi. Şimdi 3 bireyi daha örnek olarak göstermektedir. Vay onların haline diyor. Vay sözcüğü felaket ya da suçlama belirtir. Burada her iki anlamına gelmektedir. Yahuda inançtan dönen bu kişiler için vay onların haline demektedir. Çünkü Kain'in yolundan gittiler diyor. Kain dindar bir adamdı ama aynı zamanda da doğaldı. Tanrı'ya inanıyordu ve dine de inanmaktaydı ama dinini kendi istediği şekilde yerine getiriyordu. Günahlı olduğunu inkar etti, kan aracılığıyla kurtuluşu reddetti ve Tanrı'ya kendi istediği biçimde geleceğini düşündü. İbraniler 11. bölüm 4. ayet bizlere bu öyküyü kesin bir biçimde anlatır. Habil'in Tanrı'ya Kain'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanı sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır. Kain de ölmüştür ve o da hala konuşmaktadır. Kain Mesih'e işaret eden kuzuyu getirmeyi reddetmişti. Yani Kain Tanrı'ya imanla gelmemişti. Tanrı insanın kendisine kurban olarak bir kuzu getirmesi gerektiğini, kan dökülmeden günahların bağışlanmasını ve günahın bedelinin ödenmesi gerektiğini söylediğinde Kain Tanrı'ya inanmamıştı. Kain Tanrı'ya kendi istediği biçimde gelebileceğini düşündü ve bu günümüzdeki inançtan dönmüş kişilerin de bir resmidir. İnançtan dönmüş kişi kendisinin liberal ve çağdaş olduğunu söyler ama dostum bu durum Aden bahçesi kadar eskidir. Aden bahçesinin hemen dışında Kain modernizm yanlısı ve liberaldi. Dine ve Tanrı'ya inanıyordu ama bunu Tanrı'nın istediği biçimde değil kendi istediği biçimde yapmak istiyordu. Kazanç için kendilerini Balaam'ınkine benzer bir yanılgıya kaptırdılar der. Burada Balaam'ın yanılgısında görüyoruz. 2. Petrus 2. bölüm 15. ayette Balaam'ın yolu ve vahiy 2. bölüm 14. ayette Balaam'ın öğretisi olarak bu kutsal kitapta geçmektedir. 2. Petrus'ta Balaam'ın putperestlik olan açgözlülükte suçlu olduğu görülür. Kiralanmış bir vaizdir. Tanrı tarafından verilmiş olan armağanıyla para kazanmak istiyordu. Bu Balaam'ın yoluydu ve bu onun mahvına neden oldu. Ancak kişi paradan başka bir şeyin peşinde de olabilir. Ün, popülerlik, alkış, onay ya da konum peşinde olabilir. Bir insanı Balaam'ın yoluna koyan pek çok şey var. Yahuda bunun inançtan dönen kişinin işareti olduğunu söylemektedir. Vahiy kitabında Balaam'ın doktrinini görmekteyiz. Çölde Sayım 22. bölüm 25. ayette bu adamın İsrail ulusuna lanet getiremeyeceğini, bu yüzden Balak'a, İsrail ordugahına Moablı kadınlar yollayarak zinaya ve karışık evlilikler yoluyla evlerinde putperestliğe neden olabileceğini söylediği bildirilir. Şundan emin olabilirsiniz, yaratılıştan vahiy kitabına kadar Tanrı inanlarla inanlı olmayanların evliliği konusunda bizi çok fazla uyarmaktadır. Hiçbir temele göre bu tür evliliklere göz yumamazsınız. Gençlerin bu konuda yeterince uyarılmamaları çok büyük bir talihsizliktir çünkü çok büyük mutsuzluklara bu yol açar. Yahuda'da bildirilen Balam'ın yanılgısı Tanrı'nın İsrail'i günahlarından ötürü cezalandıracağı düşüncesiydi. Doğal ahlakın üzerinde bir ahlak olduğunu anlamamıştı. Doğru bir Tanrı'nın İsrail'i lanetlemesi gerektiğini düşünüyordu. Çarmıh'ın ahlakı hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Eski antlaşmada Tanrı'nın kendi otoritesini koruyabileceği ve onun kabul ettirdiği ama adil olduğu ve iman eden günahlıyı akladığı öğretilmektedir. Balam, İsrail ulusu kendisine döndüğünde Tanrı'nın onları bağışlayacağını anlamamıştı. Bazen birisinin bir insanın nasıl iman ettiğini anlaması zordur. Öğrencilik yıllarımdayken Tanrı sözü elime geçti ve bu söz beni Mesih'e yöneltti. Rabbin hizmeti için eğitim görmek istedim ve çoğu kilise üyesi olan iş arkadaşlarım beni Rabbin hizmeti için nasıl eğitim görebileceğim konusunda bana yardımcı olamadılar. Bunun nasıl olacağını doğrusunu isterseniz ben de merak etmiştim. Tanrı'nın beni bağışladığını ve şimdi yeni bir hayatım olduğunu anlayamıyorlardı. Aynı zamanda buna pek inanmıyorlardı da. Bunu anlamadıkları için buna inanmadılar. Bu aynen Balam'ın sorunuydu. Korah'ınkine benzer bir isyanda mahvoldular der. Korah'ın Musa'ya karşı bir isyana elebaşılık ettiğini çölde sayım 16. bölümde okuruz. Tanrı'nın önüne çıkabilecek tek kişinin Musa olmadığı sonucuna varmıştı. Korah, Musa'nın Tanrı tarafından verilmiş otoritesine karşı çıktı. Kutsal olan şeye dil uzatıyordu. Hatta Tanrı sadece Musa ile mi konuştu? Musa kendini ne sanıyor diye soruyordu. Aslında Musa kendisini yüksek ve üstün görmüyordu. Hatta Musa halkı Mısır'dan çıkaracak önder olmayı bile istememişti ama Tanrı Musa'yı çağırdı ve Korah adlı bu adam ona karşı isyan çıkarttı. Musa'nın yetkisine karşı çıktı, kahinlerin konumuna dil uzattı ve öldü. Yani asi bir adamdı. Tanrı'ya karşı asilik etti. Yahuda bu tür asiliğin inançtan dönüşü nitelediğini söyler. Eski antlaşmadaki bu 3 kişi hakkında doğru olan bu şeylerin inançtan dönen kişiler için de geçerli olduğuna dikkat etmeliyiz. Kahin Tanrı'ya imanla yaklaşmanız gerektiğine ve insan günahlı olduğu için kan dökülerek kurban sunulması gerektiğine inanmıyordu. Eğer bir dininiz varsa size gereken her şeyin bu olduğuna inanıyordu. İnançtan dönen kişi bunu kabul edebilir. Balam'ın yanılgısı kutsal bir tanrının günahı cezalandırması gerektiği ve günahkarların bağışlanamayacağı düşüncesiydi. İnançtan dönen kişi de aynı hatayı yapmaktadır. Mesih'in kurban olması nasıl olur da herkesi kurtarabilir diye sorar. İnsanın bunu kendisi için yapması gerekir der. Ve inançtan dönen kişi Korah'ın yaptığı gibi Tanrı'ya karşı asilik eder. Kendilerine ait olmayan bir otoriteyi üstlenmektedirler. Kürsüde durup Tanrı sözünü bildirmek yerine siyasetten söz ederler. Tanrı'nın ne söylediğini bildirmek yerine insanlara kendilerinin ne söylediklerini ve kendilerinin ne düşündüklerini bildirirler. Bir süre önce bir adam bana kilisemden ayrıldım, politika ve ekonomiden bahseden ve hükümet konusunda da bir otorite olma iddiasında olan bir vaizi dinlemekten bıktım. Her şeyi bildiğini sanıyor ve hiçbir zaman Tanrı sözünü kullanmıyor. Hiçbir zaman Tanrı'nın söylediklerini ya da Tanrı'nın düşündüklerini söylemiyor. Ve ben de onu dinlemekten bıktım dedi. Ben o adamın kilisesi hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ama vaizin inançtan dönmüş olduğunu varsayarım. Çünkü inançtan dönmüş birisinin yaptıklarını yapmaktadır. Eski antlaşmadaki bu 3 adam bugün bize bunun örneğini verir. Aynı zamanda günümüzdeki inançtan dönmüş öğretmenleri de tanımlar. Yahuda mektubu son günlerde yaşayan inançtan dönmüş kişileri en canlı, en ayrıntılı, aynı zamanda da en dramatik ve en korkutucu şekilde tanımlamaktadır.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup, programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 10. Bölüm 70'lerin Görevlendirilmesi.
1: Bu olaylardan sonra Rab 70 kişi daha görevlendirdi. Bunları ikişer ikişer kendisinin gideceği her kente, her yere kendi önünden gönderdi. Onlara ürün bol ama işçi az dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin. Haydi gidin, işte sizi kuzular gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yanınıza ne kese, ne torba, ne de çarık alın. Yolda hiç kimseyle selamlaşmayın. Hangi eve girerseniz önce bu eve esenlik olsun deyin. Orada esenlik sever biri varsa dilediğiniz esenlik onun üzerinde kalacak, yoksa size dönecektir. Girdiğiniz evde kalın, size ne verirlerse onu yiyip için. Çünkü işçi ücretini hak eder. Evden eve taşınmayın. Bir kente girdiğinizde sizi kabul ederlerse önünüze konulanı yiyin. Orada bulunan hastaları iyileştirin ve kendilerine Tanrı'nın egemenliği size yaklaştı deyin. Ama bir kente girdiğinizde sizi kabul etmezlerse o kentin caddelerine çıkıp şöyle deyin: kentinizden ayaklarımızda kalan tozu bile size karşı silkiyoruz. Yine de şunu bilin ki Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Size şunu söyleyeyim: yargı günü o kentin hali Sodom kentinin halinden beter olacaktı. Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Beytsayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı, çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Ama yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda'nın halinden beter olacaktır. Ya sen ey Kefernahum, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin. Sizi dinleyen beni dinlemiş olur. Sizi reddeden beni reddetmiş olur. Beni reddeden de beni göndereni reddetmiş olur. Yetmişler sevinç içinde döndüler. Ya Rab dediler, senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor. İsa onlara şöyle dedi: şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. Ben size yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir. Bununla birlikte ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin. Adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin. O anda İsa kutsal ruhun etkisiyle coşarak şöyle dedi: Baba, yerin ve göğün Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, senin isteğin buydu. Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlun kim olduğunu babadan başka kimse bilmez. Babanın kim olduğunu da oğuldan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası bilmez. Sonra öğrencilerine dönüp özel olarak şöyle dedi: sizin gördüklerinizi gören gözlere ne mutlu. Size şunu söyleyeyim, nice peygamberler, nice krallar sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler.
0: İyi Samiriyeli.
1: Bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla gelip şöyle dedi: öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? İsa ona kutsal yasada ne yazılmıştır diye sordu. Orada ne okuyorsun? Adam şöyle karşılık verdi: Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. İsa ona doğru yanıt verdin dedi. Bunu yap ve yaşayacaksın. Oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek İsa'ya peki komşum kim dedi. İsa şöyle yanıt verdi: adamın biri Yeruşalem'den Eriha'ya inerken haydutların eline düştü. Onu soyup dövdüler, yarı ölü bırakıp gittiler. Bir rastlantı olarak o yoldan bir kahin geçiyordu. Adamı görünce yolun öbür yanından geçip gitti. Bir Levili de oraya varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitti. O yoldan geçen bir Samiriyeli ise adamın bulunduğu yere gelip onu görünce yüreği sızladı. Adamın yanına gitti, yaralarının üzerine yağla şarap dökerek sardı. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip hana götürdü. Onunla ilgilendi. Ertesi gün 2 dinar çıkararak hancıya verdi. Ona iyi bak dedi. Bundan fazla ne harcarsan dönüşümde sana öderim. Sence bu üç kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davrandı? Yasa uzmanı ona acıyıp yardım eden dedi. İsa, git sen de öyle yap dedi.
0: İsa Marta ve Meryem'in evinde.
1: İsa öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa'yı evinde konuk etti. Marta'nın Meryem adındaki kız kardeşi Rabbin ayakları dibine oturmuş onun konuşmasını dinliyordu. Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa'nın yanına gelerek "Ya Rab" dedi. "Kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasını aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin." Rab ona şu karşılığı verdi. "Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Oysa gerekli olan tek bir şey vardı. Meryem iyi olanı seçti ve bu kendisinden alınmayacak."
0: 11. bölüm. Nasıl dua etmeli?
1: İsa bir yerde dua ediyordu. Duasını bitirince öğrencilerinden biri "Ya Rab" dedi. "Yahya'nın kendi öğrencilerine öğrettiği gibi sen de bize dua etmesini öğret." İsa onlara dua ederken şöyle söyleyin dedi. "Baba, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Her gün bize gündelik ekmeğimizi ver. Günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz. Ayartılmamıza izin verme." Sonra şöyle dedi. "Sizlerden birinin bir arkadaşı olur da gece yarısı ona gidip, arkadaş bana 3 ekmek ödünç ver, bir arkadaşım yoldan geldi, önüne koyacak bir şeyim yok" derse, öbürü içeriden "Beni rahatsız etme, kapı kilitli, çocuklarım da yanımda yatıyor, kalkıp sana bir şey veremem" der mi hiç? Size şunu söyleyeyim, arkadaşlık gereği kalkıp ona istediğini vermese bile adamın yüzsüzlüğünden ötürü kalkar, ihtiyacı neyse ona verir. Ben size şunu söyleyeyim, dileyin size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Aranızda hangi baba ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse balık yerine yılan verir? Ya da yumurta isterse ona akrep verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki babanın kendisinden dileyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesin değil mi?
0: İsa ve Baal-Zebul.
1: İsa adamın birinden dilsiz bir cin kovuyordu. Cin çıkınca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde kaldı. Ama içlerinden bazıları cinlerin önderi Baal-Zebul'ün gücüyle kovuyor dediler. Bazıları ise onu denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen ev çöker. Şeytan da kendi içinde bölünmüşse onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Siz benim Baal-Zebul'un gücüyle cinleri kovduğumu söylüyorsunuz. Eğer ben cinleri Baal-Zebul'un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Sizi bu durumda kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın eliyle kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demek. Tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içinde oluyor. Ne var ki ondan daha güçlü biri saldırıp onu alt ettiğinde güvendiği bütün silahları elinden alır ve mallarını yağmalayarak bölüştürür. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demek. Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar. Bulamayınca da çıktığım eve, kendi evime döneyim der. Eve gelince orayı süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider, kendisinden kötü 7 ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. İsa bu sözleri söylerken kalabalığın içinden bir kadın ona "Ne mutlu seni taşımış olan rahme, emzirmiş olan memelere" diye seslendi. İsa "Daha doğrusu ne mutlu Tanrı'nın sözünü dinleyip uygulayanlara dedi.
0: Yunus'un belirtisi.
1: Çevredeki kalabalık büyürken İsa konuşmaya başladı. Şimdiki kuşak kötü bir kuşaktır dedi. Doğaüstü bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Yunus nasıl Ninova halkına bir belirti olduysa, insanoğlu da bu kuşak için öyle olacaktı. Güney kraliçesi yargı günü bu kuşağın adamlarıyla birlikte kalkıp onları yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır. Ninova halkı yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın, Yunus'tan daha üstün olan buradadır.
0: Bedenin ışığı.
1: Hiç kimse kandil yakıp onu gizli yere ya da tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine, içeri girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koyar. Bedenin ışığı gözdür. Gözün sağlamsa bütün bedeninde aydınlık olur. Gözün bozuksa bedeninde karanlık olur. Öyleyse dikkat et. Sendeki ışık karanlık olmasın. Eğer bütün bedenin aydınlık olur ve hiçbir yanı karanlık kalmazsa, kandilin seni ışınlarıyla aydınlattığı zamanki gibi bedenin tümden aydınlık olur.
0: Vay halinize ferisiler!
1: İsa konuşmasını bitirince bir ferisi onu evine yemeğe çağırdı. O da içeri girerek sofraya oturdu. İsa'nın yemekten önce yıkanmadığını gören ferisi şaştı. Rab ona şöyle dedi. Siz ferisiler bardağın ve tabağın dışını temizlersiniz. Ama içiniz açgözlülük ve kötülükle doludur. Ey akılsızlar! Dışı yapanla içi yapan aynı değil mi? Siz kaplarınızın içindekini sadaka olarak verin. O zaman sizin için her şey temiz olur. Ama vay halinize ey ferisiler! Siz nanenin, sedef otunun ve her tür sebzenin ondalığını verirsiniz de adaleti ve Tanrı sevgisini ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Vay halinize ey ferisiler! Havralarda en seçkin yerlere kurulmaya, meydanlarda selamlanmaya bayılırsınız. Vay halinize! İnsanların farkında olmadan üzerlerinde gezindiği belirsiz mezarlara benziyorsunuz. Kutsal yasa uzmanlarından biri söz alıp İsa'ya, "Öğretmenim, bunları söylemekle bize de hakaret etmiş oluyorsun," dedi. İsa, "Sizin de vay halinize ey yasa uzmanları," dedi. "İnsanlara taşınması güç yükler yüklersiniz. Kendiniz ise bu yükleri kaldırmak için parmağınızı bile kıpırdatmazsınız. Vay halinize! Peygamberlerin anıtlarını yaparsınız, oysa onları sizin atalarınız öldürmüştür. Böylelikle atalarınızın yaptıklarına tanıklık ederek bunları onaylamış oluyorsunuz. Çünkü onlar peygamberleri öldürdüler. Siz de anıtlarını yapıyorsunuz. İşte bunun için Tanrı'nın bilgeliği şöyle demişti. Ben onlara peygamberler ve elçiler göndereceğim. Bunlardan kimini öldürecek, kimine zulmedecekler. Böylece bu kuşak Habil'in kanından tutun da Sunak'la Tapınak arasında öldürülen Zekeriya'nın kanına değin, dünyanın kuruluşundan beri akıtılan bütün peygamberlerin kanından sorumlu tutulacaktı. Evet, size söylüyorum, bu kuşak sorumlu tutulacaktı. Vay halinize ey yasa uzmanları! Bilgi kapısının anahtarını alıp götürdünüz. Kendiniz bu kapıdan girmediniz, girmek isteyenlere de engel oldunuz. İsa oradan ayrılınca din bilginleriyle ferisiler onu şiddetle sıkıştırarak birçok konuda ağzını aramaya başladılar. Ağzından çıkacak bir sözle onu tuzağa düşürmek için fırsat kolluyorlardı.
0: 12. Bölüm Uyarılar ve Teşvikler.
1: O sırada halktan binlerce kişi birbirlerini ezercesine toplanmıştı. İsa önce kendi öğrencilerine şunları söylemeye başladı. Ferisilerin mayasından, yani ikiyüzlülükten kaçının. Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Bunun için karanlıkta söylediğiniz her söz gün ışığında duyulacak. kapalı kapılar ardında kulağa fısıldadıklarınız damlardan duyurulacaktı. Siz dostlarıma söylüyorum. Bedeni öldüren ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın. Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım. Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet, size söylüyorum, ondan korkun. 5 serçe, 2 meteliğe satılmıyor.

0: herkes bağışlanacak, oysa kutsal ruha küfreden bağışlanmayacaktır. Sizi Havra topluluklarının, yöneticilerin ve yetkililerin önüne çıkardıklarında kendimizi neyle nasıl savunacağız ya da ne söyleyeceğiz diye kaygılanmayın. Kutsal ruh o anda size ne söylemeniz gerektiğini öğretecektir.
1: Zengin budala.
0: Kalabalığın içinden biri İsa'ya, "Öğretmenim, kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın," dedi. İsa ona şöyle dedi: "Ey adam, kim beni üzerinizde yargıç ya da hakem yaptı?" Sonra onlara, "Dikkatli olun," dedi. "Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildi." İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine, "Ne yapacağım? Ürünlerimi koyacak yerim yok," diye düşündü. Sonra "Şöyle yapacağım," dedi. "Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya yiyeceğim. Kendime, ey canım, yıllarca yetecek kadar bol malım var. Rahatına bak, ye iç, yaşamın tadını çıkar," diyeceğim. Ama Tanrı ona, "Ey akılsız," dedi. "Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak?" Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle.
1: Kaygılanmayın.
0: İsa öğrencilerine şöyle dedi: "Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemlidir. Kargalara bakın. Ne eker ne biçerler, ne kilerleri ne ambarları vardır. Tanrı yine de onları doyurur. Siz kuşlardan çok daha değerlisiniz. Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Bu küçücük işe bile gücünüz yetmediğine göre öbür konularda neden kaygılanıyorsunuz? Zambakların nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Ey kıt imanlılar! Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin. Ne yiyeceğiz ne içeceğiz diye düşünüp tasalanmayın. Dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa babanız bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz onun egemenliğinin ardından gidin. O zaman size bunlar da verilecektir. Korkma ey küçük sürü. Çünkü babanız egemenliği size vermeye uygun gördü. Mallarınızı satın, sadaka olarak verin. Kendinize eskimeyen keseler, göklerde tükenmeyen bir hazine edinin. Orada ne hırsız ona yaklaşır, ne de güve onu yer. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır.
1: Uyanık ve hazırlıklı olun.
0: Kuşaklarınız belinizde bağlı ve kandilleriniz yanar durumda hazır olun. Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı an kapıyı açmak için hazır bekleyen köleler gibi olun. Efendileri geldiğinde uyanık bulunan kölelere ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. Efendileri beline kuşağını bağlayacak, kölelerini sofraya oturtacak ve gelip onlara hizmet edecek. Efendi gecenin ister ikinci ister üçüncü nöbetinde gelsin. Uyanık bulacağı kölelere ne mutlu. Ama şunu bilin ki ev sahibi hırsızın hangi saatte geleceğini bilse evinin soyulmasına fırsat vermez. Siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. Petrus, "Ya Rab," dedi, "bu benzetmeyi bizim için mi anlatıyorsun yoksa herkes için mi?" Rab de şöyle dedi: "Efendinin uşaklarına vaktinde azık vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı kahya kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı köleye ne mutlu. Size gerçeği söyleyeyim. Efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle içinden, "Efendim gecikiyor," der, kadın ve erkek hizmetkarları dövmeye, yiyip içip sarhoş olmaya başlarsa, efendisi onun beklemediği günde, ummadığı saatte gelecek, onu şiddetle cezalandırıp imansızlarla bir tutacak.

0: olacaktır. Efendisinin isteğini bilip de hazırlık yapmayan, onun isteğini yerine getirmeyen köle çok dayak yiyecek. Oysa bilmeden dayağı hak eden davranışlarda bulunan az dayak yiyecek. Kime çok verilmişse ondan çok istenecek. Kime çok şey emanet edilmişse kendisinden daha fazlası istenecektir. Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı. Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum. Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ayrılık getirmeye geldim. Bundan böyle bir evde 5 kişi 2'ye karşı 3, 3'e karşı 2 bölünmüş olacak. Baba oğluna karşı, oğul babasına karşı, anne kızına karşı, kız annesine karşı, kaynana gelinine karşı, gelin kaynanasına karşı olacaktı.
1: Belirtileri anlamak.
0: İsa halka şunları da söyledi. Batıda bir bulutun yükseldiğini görünce siz hemen sağanak geliyor diyorsunuz ve öyle oluyor. Rüzgarın güneyden estiğini görünce çok sıcak olacak diyorsunuz ve öyle oluyor. Sizi ikiyüzlüler, yeryüzünün ve gökyüzünün görünümünden bir anlam çıkarabiliyorsunuz da şimdiki zamanın anlamını nasıl oluyor da çıkaramıyorsunuz? Doğru olana neden kendiniz karar vermiyorsunuz? Sizden davacı olanla birlikte yargıca giderken yolda onunla anlaşmak için elinizden geleni yapın. Yoksa o sizi yargıcın önüne sürükler, yargıç gardiyanın eline verir. Gardiyan da sizi hapse atar. Size şunu söyleyeyim. Borcunuzun son kuruşunu ödemedikçe oradan asla çıkamazsınız.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: FM.
1: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.
3: James 1 verses 5 and 6.

0: Selam sevgili dostlar, Umut Kadınları programına hoş geldiniz. Ben Serap.
1: Ben Semire, sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Her hafta olduğu gibi bugün de merak edeceğiniz konular hazırladık.
0: Çocuklarınızın sizi çıldırttığı dönemler oldu mu? Aman Allah'ım, kime çekmiş bu çocuk? Bizim ailede böyle yaramaz birisi daha yok. Dediğiniz ve utanmasanız saçınızı başınızı yolacağınız anlarınız oldu mu hiç? Mutlaka olmuştur.
1: Belki de size göre çocuğunuz misafirliğe gittiği zaman uslu durmalı, okulda formasını kirletmemeli, defterini yırtmamalı ve eşyaları her zaman düzenli olmalıdır. Öyle değil mi? Evet sevgili dinleyiciler, bugün sizi bunalttığını düşündüğünüz çocuklarınız ve sizin hakkınızda konuşacağız.
0: Ve sonrasında bu konuyla ilgili olarak bir annenin otistik çocuğundan ötürü yaşadığı zorlukları ve sıkıntıları dinleyeceğiz. Az sonra Umut Kadınları'nda bizi dinlemeye devam edin. Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Serap ve arkadaşım Semire ile birlikte Umut Kadınları programındasınız.
1: Evet sevgili anneler ve babalar, çocuklarınız sizi çıldırtıyor mu?
0: Çocuklarınızın bağırışmalarına ve ağlayarak bir şey istemelerine artık tahammül edemiyor musunuz? Ve sizi dinlemedikleri için bunaldınız mı? Üzülmeyin, sadece siz değil, çocuk eğitimi üzerine 4 yıl eğitim öğretim görmüş olan öğretmenler de sizinle aynı duyguları paylaşıyor.
1: İsterseniz hepimizi düşündürecek birkaç soruyla başlayalım.
0: Tabii.
1: Neden bazı bebekler çok hareket etmek isterken bazıları daha az hareketle huzurlu oluyor?
0: Çocuklarımız bizi neden çıldırtıyor? Niçin bazı çocuklar oyun oynadıktan hemen sonra oyuncakları kutusuna koymak için gayret gösterirken, üstelik bunu sadece oyuncağı yeniyken değil de bir alışkanlık halinde yaparken, bazıları dağınıklıktan hiç rahatsızlık duymaz. Kimse ona topla demeden neden biri yapar da bir başka çocuk sadece oyuncağı yeniyken kutusuna koyar. Bazıları ise daha ilk anda oyuncağını kutusunu parçalayarak açar ve bir daha oyuncağını yerine koymak için ortada bir kutu bile kalmaz. Niçin bazı çocukların atleti sürekli dışarıda gezerdi? Bazıları sık sık annesinin yanına gelip "Anne lütfen atletimi içeri sokar mısın?" der. Ya da bazılarının atleti hiçbir zaman çıkmaz. Niçin bazıları çıkmadık duvar, düşmedik çukur, dokunmadık eşya bırakmaz da bazılarının bu işlere hiç hevesi yoktur? Nedir bunları birbirinden bu kadar farklı yapan?
1: Aslında gerçekten böyle dışarıdan bakınca ne kadar doğru. Yani o kadar farklıyız ki aslında. Hele çocuklar söz konusu olunca. Bütün bu sorduğumuz soruların cevaplarını heyecanla beklediğinizi biliyoruz aslında sevgili dostlar. Sizin davranışlarınızda ve beklentilerinizde bir anormallik yok. Her insan çocuğunun tertipli düzenli olmasını ister. Üstelik öğretmenleri bu çocukların tertipli ve düzenli olmalarını sizden daha da çok isterler. İlkokul 2. sınıfa giden bir çocuğun velisi sanatla ilgili derslerden birini öğretmenine soruyor. "Hocam, benim çocuk nasıl? Uyum sağlayabildi mi? Dersi sevdi mi?" diye velisinin sorusu aslında çok mantıklı. Öğretmenin cevabı ise oldukça ilginç. "Çocuk biraz hareketli, uslu durmayı öğretmeye çalışıyorum." Ne yazık ki kimi anne babalar gibi pek çok öğretmen de çocukları tanımıyor. Bütün çocukları aynı kalıptan çıkarmak için uğraşıyorlar. Onların birbirlerinden farklı olabileceğine ihtimal bile vermiyorlar. Çocukları eğitebilmek için önce onları tanımak gerekir. Hele hele okulda. Tanımanın önemi bir kat daha artar.
0: Her öğrencinin, yani her çocuğun daha anne karnındayken kazandığı bir davranış ve öğrenme tarzı vardır. Belirli ve kendine has bir öğrenme tarzına sahip olmak, doğuştan var olan karakteristik özelliğimizdir. Bu, hayatımızın her anında ve her boyutundaki davranışlarımızı etkiler. Yürürken, yatarken, otururken, konuşurken, oynarken, yazarken bizi etkiler ve bu özelliğimize göre davranırız. Her ne kadar kalıtsal olsalar da küçük yaşta fark edilen bu niteliklere göre davranan aileler ve okullar çocuklara daha anlamlı ve rahat bir hayat sunabilirler. Öğrenme tarzlarını görsel, işitsel ve kinestetik, yani dokunsal diyebileceğimiz 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Görseller. Özel yaşamlarında genellikle düzenli ve titizdir. Karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olurlar. Dağınık bir masada çalışamazlar. Önce masayı kendilerine göre düzenlerler, daha sonra çalışmaya başlarlar. çantaları, dolapları her zaman düzenlidir. Yazmayı sevmeseler bile defterlerini düzenli ve özenli kullanırlar. Defterlerinin köşeleri kıvrılmaz, kıvrılsa da ataç kullanırlar. Bu özelliklerinden dolayı evde büyükleri, okulda da öğretmenleri tarafından takdir edilirler. Üstelik pek fark edilmese de diğer öğrencilere göre daha çok el üstünde tutulur, örnek gösterilirler. Okullarda düz anlatımdan yararlanamazlar. Dersi yeterince anlayabilmeleri için dersin mutlaka görsel malzemelerle süslenmesi gerekir. Harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlar öğrenmelerini hızlandırır. İkinci grup olan işitsellerse küçük yaşlarda kendi kendilerine konuşurlar. Ses ve müziğe duyarlıdırlar. Sohbet etmeyi, birileriyle çalışmayı severler. Genellikle ahenkli ve güzel konuşurlar. Yabancı dil öğreniminde, konuşma ve dinleme becerilerinde başarılıdırlar. İlkokul 1 ve 2. sınıflarda kendi kendilerine konuşmaları nedeniyle öğretmeni dinleyemezler. Bu yüzden işittiklerini daha iyi anlayabilme yeteneklerine rağmen başarılı olamazlar. Gözle okuma esnasında hiçbir şey anlayamayabilirler. Bu nedenle en azından kendi kulağının duyabileceği bir sesle okumalarına izin verilmelidir. İşittiklerini daha iyi anlarlar. Bu nedenle en azından kendi kulağının duyabileceği bir sesle okumalarına izin verilmelidir. İşittiklerini daha iyi anlarlar. Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler. Grup ve ikili çalışmalarda konuşma ve dinleme imkanları olduğu için daha iyi öğrenirler.
1: Kinestetik yani dokunsallar grubu ise oldukça hareketlidir. Sınıfta yerlerinde duramazlar, sürekli hareket halindedirler. Tahtayı silmek, pencereyi açmak, kapıyı örtmek, tebeşir getirmek hep onların görevi olsun isterler. Uzun müddet oturmaya zorlanırlarsa derste ne olup bittiğini de anlayamaz hale gelebilirler. Bu hareketlilik uygun işlere yönlendirilmezse genelde sınıfta problem çıkarırlar. İstenmeyen öğrenci durumuna gelmeleri an meselesidir. Tahta, tebeşir anlatım şeklindeki ders işleme sisteminde en az yararlananlar onlardır. Bundan dolayı da yaramaz, tembel olarak tanımlanabilirler ya da zeki olmadıkları ileri sürülebilir. Harita, şema gibi görsel malzemelerle dersin zenginleştirilmesi kinestetik öğrencilerin işine yaramaz. Anlatımdan da çok yararlanamazlar. Öğrenebilmeleri için mutlaka ellerini kullanacakları, yaparak, yaşayarak öğrenme dediğimiz öğrenme tekniklerinin kullanılması gereklidir. Sınıf yerine okul bahçesi veya laboratuvarda dokunarak, ellerini kullanarak, olayların içinde yaşayarak çok daha iyi öğrenirler.
0: Kinestetik öğrencilerin hareketli olması evde ailelerini, okulda öğretmenlerini kızdırmaktadır. Oysa bu onların özelliğidir. Grinder'e göre her 30 kişiden 22'si az önce saydığımız bu 3 özelliğin ikisini, bazen üçünü de taşımaktadır ve hayatlarında pek çok sorun olmamaktadır.
1: Fakat 3'te 1'i değişik oranlarda olmak üzere ve ağırlıklı olarak görsel, işitsel ve kinestetik özelliklerden sadece birini diğer iki özelliğe göre çok daha belirgin olarak taşımakta, böylece okulda öğrenme ve uyum konusunda sıkıntıya girmektedirler. Ancak asıl sıkıntıyı büyük oranda kinestetik çocuklar yaşamakta. Problemli ya da hiperaktif oldukları ileri sürülmektedir. Unutmamak gerekir ki böyle bir tanıyı ancak uzman doktorlar koyabilir. Hiperaktiflik zannedilen pek çok çocuk kinestetik öğrenme tarzına sahip çocuktur. Kinestetik çocuklar etkinlikler uygulamasına rağmen öğrenemiyorsa o zaman hiperaktif olabileceği düşünülerek bir uzmandan yardım istenmelidir.
0: Sevgili anne babalar, çok hareketli olduğunu düşündüğümüz her çocuk hiperaktif değildir. Anne babalar olarak çocuklarımızı önce biz tanımalı ve öğretmenine bilgi vermeliyiz.
1: Bununla ilgili olarak sizlere bir anneden söz etmek istiyoruz. Bu anne büyük zorluklara göğüs geren, neler hissettiğinizi gerçekten anlayan biri. Çocukları onu çıldırtmaya başladığı zaman neler yaptığını, böylesi durumlarda hangi yollara başvurduğunu anlatan mektubunu size okumak istiyorum. Annenin adı Laura. Şöyle yazmış. İzninizle size bir itirafta bulunacağım. Çocuklarım beni çıldırtıyor. Bu yüzden bazen çok saçma şeyler yapmak istiyorum. Örneğin evin içinde avazım çıktığı kadar bağırarak koşturmak istiyorum. Sonra da artık dayanamıyorum diye bağırarak sokağa fırladığımı hayal ediyorum. O anda komşularımın kafayı üşüttüğümü düşünecek olması benim için hiç önemli değil. Böyle düşünseler de pek yanılmış olmazlar aslında. Bu duruma nasıl geldiğimi size anlatayım. Çocuklarım Hayley ve Derek çok hareketli. Hayley 10 yaşında, Derek ise 7. Oğlum Derek özel ihtiyaçları olan bir çocuk. O otistik. Yani diğer çocukların öğrendiği biçimde öğrenemiyor. Çoğunlukla yalnız kalmayı tercih ediyor. Bazen onu idare etmek çok zor oluyor. Onunla ilgilenmek için ekstra güce ve sabra ihtiyacım var. Oğlumu çok seviyorum ama kontrolden çıkınca duygularım alt üst oluyor. Derek'in en çok yapmayı sevdiği şey benim yaptığım şeyleri bozmak. Bir örnek vereyim. Eğer onun için bardağı meyve suyu doldurduysam Derek bardağı yere dökecektir. Eğer yıkanmış çamaşırları katlayıp kaldırırsam Derek onları dağıtacaktır. Herhangi bir şey aslında mutlaka yere indirecektir. Bu çok moral bozucu bir durum. Günün büyük kısmını Derek'in bozduğu şeyleri yeniden yaparak geçirmek zorunda kalıyorum. Normalde biz anneler çocuk böyle isyankar davrandığında onu terbiye ederiz. Ama Derek otistik olduğu için ne yaptığını anlayamıyor. Bu yüzden ona karşı çok çok sabırlı olmak zorundayım. Yaptıklarının doğru olmadığını ona anlatmak zorundayım. Dilerim bir gün bunları anlar ama o zamana dek bol bol sevgi ve sabır için dua etmekten başka çarem yok. Tabii anneler olarak bizler de kusursuz değiliz. Yorgun olduğum, kendimi yalnız veya kötü hissettiğim günler elbette oluyor. Öylesi günlerde kolaylıkla eşime ve çocuklarıma, özellikle Derek'e aniden sinirleniyorum. Tepem atıyor. Geçenlerde Derek bacağıma tekme attı. Ayrıca ablasının saçını çekti ve itip yere düşürdü. O anda kendimi kaybediverdim. Büyük bir öfkeye kapıldım. Onu kolumdan yakaladım ve başka bir odaya götürdüm. Saç çekmek ne demek anlasın diye ben de onun saçını çektim. Yüzümü onunkine yaklaşıp var gücümle bağırdım. O anda kontrolden çıktığımı hissediyordum. Aslında bu davranışım Derek gibi kızım Hayley'i de korkuttu. Ben bile kendimden korktum. Kontrolden çıkmaktan hiç hoşlanmıyorum. Ya siz? En kötüsü de Derek'e yaptıklarından dolayı onu ve ablasını korkuttuğum için büyük bir pişmanlık duyuyorum. Çocuklarım annelerinden korkmuştu. Siz çocuklarınızı daha sonra pişman olacağınız bir biçimde terbiye etmiş miydiniz? Bence her anne bunu yapmıştır. Anne olmak çok zor, öyle değil mi? Peki çocuklarımızın yaramazlıkları karşısında öfkeden patlamak üzereyken neler yapabiliriz? Bence annelerin bu konuda en sık başvurduğu yöntem mola vermektir. Mola vermekle neyi mi kastediyorum? Mola vermek, anlaşmazlığın taraflarını ayırmak, fiziksel saldırılardan korunabilecekleri güvenli bir yere göndermek ve davranışlarını gözden geçirmelerini sağlamaktır. Çocuklar için bu, onları odalarına ya da bahçeye göndermek olabilir. Orada oturup yaptıkları hakkında düşünebilirler. Çocuğa yaptığı şeyin niçin yanlış olduğunu düşünmesini, onu disipline sokmak zorunda olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Mektubun devamında ise şöyle demiş Laura. Sevgili anneler, sizin de mola vermeye ihtiyacınız var. Eğer öfkenizi kontrol edebiliyorsanız, çocuğu yaptığı yanlış davranıştan hemen sonra terbiye etmeniz en iyisidir. Ama öfkenizi kontrol edemeyecek durumdaysanız, çocuğu düşünmesi için odasına göndermeniz daha doğru olur. Böylelikle her ikiniz de anlaşmazlık ortamından uzaklaşmış olursunuz. Öfkenizi kaybetmez, ona sözlü veya fiziksel şiddet uygulamaktan kaçınmış olursunuz. Sakinleşmek için birkaç dakika ayırmanız, çocuğunuzu terbiye etmenin en uygun yolunu düşünmenizde de olanak sağlar. Bunu yapmanız çocuğunuzun ve sizin ruh sağlığınız için yararlıdır. Ayrıca daha sonra pişmanlık duymanızı da önler. Bir annenin çocuğu yaramazlık yaptıktan sonra, onunla birlikte dua ettiğini duymuştum. Çocuk yaramazlık yaptıktan sonra, onun elini tutmuş ve dişlerini sıkarak "Tanrım lütfen bu mutsuz çocuğa ve onun zavallı mutsuz annesine yardım et" diye dua etmişti. Çok ilginç değil mi? Aslında anneler olarak biz de öyle hissediyoruz. Verdiğiniz mola sırasında çocuğunuz ve kendiniz için dua edin. Tanrı'dan bu konuyu halletmeniz için size bilgelik vermesini dileyin. Ne de olsa Tanrı babamız ve yaratıcımızdır. O isyankar çocuklara nasıl davranılması gerektiğini en iyi bilendir. Yazdıklarımı bitirmeden önce terbiye etmekle istismar etmenin arasındaki farka değinmek istiyorum. Öfkelendiğimizde bazen sınırı aşabiliriz. önce yapıcı disiplinle başlarız ama öfkemiz bizi kontrolden çıkarır ve istismara yönelebiliriz. Şunu unutmayın, terbiye etmek daima yapıcı ve yararlı olmalıdır. İstismar ise yıkıcı ve zararlıdır. Disiplin çocuğun davranışları karşısında verilen uygun cezadır. Bu ceza bilgelikle ve çocuğun yaşına ve yanlış davranışına orantılı olarak uygulanmalı. Örneğin, mağazada alışveriş yapıyorsunuz, 3 yaşındaki kızınız ona yapma yapma dediğiniz halde raflardan yiyecek almayı sürdürüyor. Bu durumda elini hafifçe, acıtıcı olmayacak şekilde vurmanız uygun olabilir. Ancak 10 yaşındaki kızınız markette aynı davranışı sergilerse farklı bir disiplin yöntemine başvurmanız gerekir. Çünkü o çalmanın ne demek olduğunu ve yanlış bir şey olduğunu bilecek yaştadır. Ebeveyn olarak çocuğunuzun ders alması için en doğru yöntemi bilgece kararlaştırmalısınız. İstismarın her türlüsü maruz kalan kişiye zarar verir. Dayak atma, sarsma, kötü sözler söyleme ve mantıksız yasaklar koyma çocuğa kalıcı olarak zarar verebilir. Bir anne olarak çocuklarım için en iyisini istiyorum. Büyüdükten sonra çocuklarını düşünüp sürekli bağırıp çağıran bir anne hatırlamalarını istemiyorum. Aynı zamanda büyüdüklerinde toplumsal sorumluluk sahibi olmalarını da istiyorum. Beni sevecen, şefkatli, yapıcı bir biçimde terbiye eden bir anne olarak hatırlamalarını istiyorum. Çocuklarıma çok öfkelendiğim o zamanlarda bazen içimden her şeyi bırakıp kaçmak geliyor. Daha fazla dayanamayacağımı, delirmek üzere olduğumu hissediyorum. Yine de yaşamıma dair bir şey değiştirmek isteyip istemediğimi sorsaydınız, hayır istemiyorum derdim. Çocuklarımı ve anneliğimi çok seviyorum. Anneler olarak dayanma gücüne ihtiyacımız var. Kutsal kitapta İbraniler 12. bölüm 2. ayette gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve şimdi Tanrı'nın tahtının sağında oturuyor diye bildirilir. İsa her anne için kusursuz bir örnektir. Çocuklarımızı yetiştirirken şimdi çektiğimiz acıların önümüzdeki yıllarda bize sevinç getireceğini unutmayalım. O takdirde pişman olmadan geriye bakıp Tanrı'nın yardımıyla elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı biliriz. Sevgili dinleyiciler, uzun bir mektup oldu ama okuduğumuz bu içten mektubun ardından şimdi kısa bir müzik aramız olacak. Aradan sonra Umut Kadınları kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Haftanın o ilk günü akşam olunca öğrencilerin Yahudilerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi. Ortalarında durup onlara size esenlik olsun dedi. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Şöyle ki kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır.
1: Umut Kadınları'nı dinliyorsunuz. Az önce çok sevdiğimiz çocuklarımızın bizi nasıl çileden çıkarttığını öğrendik. Gerçek şu ki hiçbirimiz kusursuz değiliz. Kusursuzluktan çok uzağız. Eğer küçücük, şirin bir çocuk bizi çıldırtabiliyorsa daha neler bizi aynı duruma sokabilir bir düşünün. Sivrisinekler, ağır giden sürücüler, en sevdiğimiz kıyafetlerimizin lekelenmesi, sabah o çok ihtiyaç duyduğumuz kahveyi içememek, işte tüm bunlar ve daha fazlası bizi çıldırtmaya yeterlidir.
0: Şimdi de sıra ikinci bölüme geldi. Bu bölümde niçin dua etmeliyiz sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Evet Semire, dua nedir? Niçin dua ederiz ve duanın amacı nedir?
1: Kutsal kitapta dua konusunda o kadar fazla şey yazılmış ki nereden başlayacağımızı bilmek zor aslında. Öncelikle benim de birkaç sorum var. Aslında bu stüdyodan çıkıp sizin yanınıza gelmeyi, oturup söyleyeceklerinizi dinlemeyi çok isterdim. Ama bunu yapamıyorum maalesef. Şimdi soracağım soruları düşünmenizi ve hep birlikte cevaplayalım istiyorum. Bir arkadaşınız var mı? Eminim ki bir arkadaşınız vardır. Belki de bu arkadaşınız ailenizden biridir. Kız kardeşiniz, erkek kardeşiniz ya da kuzeninizdir. O arkadaşınızla nasıl tanıştınız? Onunla konuşuyor musunuz? Onunla niçin konuşuyorsunuz? Onunla neler hakkında konuşuyorsunuz? Belki bazen ona yaptıklarınızı anlatmak istersiniz. Duygularınızı paylaşmak istersiniz. Belki sizi çok heyecanlandıran bir şey olur. Hemen arkadaşınıza anlatmak istersiniz. Belki üzgünsünüz. Bir konuda yüreğiniz kırık. Arkadaşınızla konuşup teselli bulmak istersiniz. Daha başka nedenler aklınıza geliyor mu? Keşke yanıtlarınızı duyabilseydim. Yanıtlarınız benimkilerle aynı mı acaba? Çok merak ediyorum.
0: O arkadaşınıza onun ne kadar sevdiğinizi söylemek isteyebilirsiniz. Belki de ondan bir şey istersiniz. Belki de yardım istersiniz. Bir sorununuz vardır ve bunu arkadaşınızla konuşmak istersiniz. Arkadaşınızın o sorunu nasıl çözebileceğinize dair fikirleri olabilir. Belki de ondan bu konuda yanıt beklemiyorsunuz. Sadece sizi dinlemesini istiyorsunuz. Sorunu arkadaşınıza anlattığınız zaman sizi dinliyor, sizi anlıyor. Bunu yapınca kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz, öyle değil mi? Belki de arkadaşınıza sizin için yaptığı bir şey için teşekkür etmek istersiniz. Bu hafta oğlumun bir arkadaşı bizim eve geldi. Bahçede yapılması gereken bir sürü iş vardı. Birlikte saatlerce çalıştılar. Arkadaşlar zor günlerde belli olur diye bir söz vardır. Yani yardıma ihtiyacınız olduğu anda yanınıza koşan kişi gerçek arkadaştır. Oğlumun bu arkadaşı önemli ve zor bir iş olduğunda daima yardıma koşmuştur. Dua hakkında konuşacağımızı söylemiştik ama arkadaş konusuna girdim. Nedenini merak ettiniz mi? Belki de anlamışsınızdır. Kutsal kitapta Tanrı'nın bizi onunla arkadaş olmamız için yarattığı bildirilir. Vahiy 4. bölüm 11. ayette Rabbimiz ve Tanrımız, yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu diye yazar. 149. mezmur 4. ayet ise Çünkü Rab halkından hoşlanır diye bildirilir. Rab Tanrı benden hoşlanıyor. O sizleri ve beni onun arkadaşı olmamız için yarattı. Eğer Tanrı arkadaşı olmamızı istiyorsa onunla konuşmamızı da ister elbette. Konuşmadığınız biriyle nasıl arkadaş olabilirsiniz ki? Böyle bir şey olamaz.
1: Tanrı'nın sizin bir arkadaşınız gibi görünmemesinin bir nedeni olabilir mi? Belki de Tanrı'dan korkuyorsunuz. Belki de size Tanrı'nın yaptığınız yanlışlardan dolayı sizi cezalandıracağı öğretildi. Bu konuda öncelikle Tanrı'nın insanı yaratışına bakalım istiyoruz. Kutsal kitabın ilk kısmı olan yaratılışın 1. bölümünde Tanrı'nın yeri göğü, hayvanları ve bitkileri ve sonra da ilk erkeği ve kadını yarattığı anlatılır. Tanrı ilk insanları harika bir bahçeye yerleştirdi. Onlarla paydaşlık etti. Onlarla arkadaşları gibi konuştu. Tanrı onlara ayrıca bir talimat verdi. Bahçedeki bir ağacın meyvesi haricindeki her şeyi yiyebileceklerini söyledi. Bu öyküyü biliyorsunuzdur. Tanrı kendisine itaat etme veya etmeme seçimini ilk insanlara bırakmıştı. Onlar da ne yazık ki Tanrı'ya itaatsizlik etmeyi seçtiler. Bunun üzerine Tanrı ile paydaşlıkları anında kesildi. Onunla konuşamaz oldular. Günah ve bununla birlikte üzüntüler ve sıkıntılar da yeryüzüne girdi. İnsanlar Tanrı'dan ayrı düştü. İnsanlar yeryüzüne çoğaldıkça Tanrı onların günahlarının bağışlanması için kurbanlar sunmalarını buyurdu. Bunun için kusursuz bir hayvanı sunakta kurban etmeleri gerekiyordu. Kurbanın kanı ise Tanrı'nın gözünde günahlarını örtmüş oluyordu.
0: Ancak Tanrı'nın bozulan bu ilişkiyi düzeltmek için çok daha büyük bir tasarısı vardı. Yeşaya 1. bölüm 18. ayette Tanrı, ''Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa kar gibi ak pak olacaksınız. Elleriniz kırmızı böceği gibi kızıl olsa da yapağı gibi bembeyaz olacak.'' diye bildirilir. Uygun zaman gelince Tanrı, İsa Mesih'in suretinde yeryüzüne geldi. İsa'nın kutsal kitaptaki adlarından biri de Tanrı bizimle anlamına gelen İmanuel'dir. İsa günahlarımızın bağışlanması için kusursuz kurban oldu. Böylelikle insanın Tanrı ile ilişkisinin eski haline dönmesinin yolu açıldı. artık sunulara ihtiyaç kalmamıştı. Kutsal kitap Romalılar 5. bölüm 11. ayette bizi şimdi Tanrı ile barıştırmış olan İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın kendisiyle de övünüyoruz diye yazar. Yaratıcımız olan Tanrı'nın bizimle arkadaş olmayı istemesi ne kadar şaşılası ve harika, öyle değil mi?
1: Tanrı'nın ona dua etmenizin için istediğini şimdi anlıyor musunuz? Tanrı dualarımızda öncelikle bizim yerimizde İsa'yı ölüme gönderdiği için ona şükretmemizi ister. Çünkü İsa'nın ölümü sayesinde Tanrı'ya yaklaşıyor ve onun arkadaşı olabiliyoruz. Tanrı ona en yakın dostumuz gibi inanmamızı ve güvenmemizi ister. Onunla arkadaş olduğumuz için duygularımızı, sevinçlerimizi ve kederlerimizi onunla paylaşmamızı ister. Tanrı sorunlarınızda size yardım etmek ister. En derin acılarınızı onunla paylaşmanızı ister. Yükünüzü sizin için taşımayı, daima yanınızda olmayı ister. Belki de daha önce Tanrı'ya hiç dua etmediniz. Şimdi birlikte dua etmek ister misiniz? Sevgili Tanrım, beni arkadaşın olmam için yarattığın için sana şükrediyorum. Seninle ilişkimin düzelmesi için İsa'yı ölüme gönderdiğin için sana şükrediyorum. Ben senin arkadaşın olmak istiyorum. Dua etmeyi ve yaşamımı seninle paylaşmayı öğrenmek istiyorum. Bunu yapabilmem için lütfen bana yardım et. İsa'nın adıyla amin. Her yeni gün güzellikleri ve zorlukları da beraberinde getirir, öyle değil mi? Bazı günler sevinç getirir, bazıları ise biraz daha zordur. Annelerin her gün zorluklarla karşılaşması hayatın bir gerçeği. Peki onlar için iyi bir gün nasıldır? Şimdi bir annenin ağzından yazılmış o süper günlerden birini dinleyelim.
0: Bugün muhteşem bir gündü. Yere dökülen yemekleri, çocukların kavgalarını ve yoğun iş programımı ilk kez olarak esenlikle karşıladım. Mağazadaki satış görevlisi kadın çocuklarıma hayran kaldı. Çünkü her zamankinden daha usluydular. Ve iyi bir anne olduğum için beni övdü. O anda yüreğim gururla kabardı. İyi biri olarak tanındığım zaman yaşam o kadar kolay geliyor ki, o zaman çocuklarıma gülümseyebiliyorum. Her şey kontrol altında görünüyor. Niçin her zaman böyle hissedemiyorum? Küçüklerin öfke nöbetleriyle, ergenlerin huysuzluklarıyla ve evle ilgili sorunlarla niçin hep ben ilgilenmek zorundayım? Aslında Mesih inanlısının yaşamı budur. Öyle değil mi Tanrım? Önemli olan zorluklar karşısındaki tutumumdur. Kendi gücüm tükendiğinde senin gücüne güvenmemdir. Diğer insanların gözünde nasıl olduğum aslında önemli değil. Ben her durumda, yemekler yere dökülse de, tabaklar kırılsa da, çocuklar kavga etse de, kendi bencilliklerim olsa da sana odaklanmalı ve gücü sende aramalıyım. Günlük sorunlarımla ilgilendiğin için sana şükrediyorum Tanrım. Amin.
1: Anneler, çocuklarınız uslu olduğunda muhteşem bir gün geçirdiğinizi siz de hissediyor musunuz? Bir anne olarak başarınızın çocuklarınızın herkesin üzerinde iyi bir izlenim bırakmasına bağlı olduğunu mu düşünüyorsunuz?
0: Bir anne olarak ben sıklıkla böyle düşünüyorum. Ama bu da üzerimde aşırı bir baskı yaratıyor. Ayrıca açıkçası pek de gerçekçi değil. Bazen alışverişe çıktığımızda çocuklarımdan biri müthiş bir çığlık atıyor. Herkes dönüp bize bakıyor. Bu da utandırıcı bir durum. Küçük çocuklar bazen buna benzer şeyler yapabiliyor. Büyüyüp akılları başlarına gelene dek hiç beklenmedik şeyler yapabiliyorlar.
1: Çocuklarınızın sizi çıldırttığını düşündüğünüz günler elbette olacaktır. Ama unutmayın ki yalnız değilsiniz. Birçok anne de sizin gibi hissediyor. Sabredin, dayanın. Unutmayın ki çocuğunuz bu dönemi atlatacak. Bir de bakacaksınız ki büyüyüp yetişkin olmuşlar. Şimdilik onların küçük ve bakımınıza muhtaç olduğu bu dönemin, birlikte geçirdiğiniz anların zevkini çıkarmaya bakın. Bugünkü programı yararlı bulduğunuzu umuyoruz sevgili dinleyenler. Bu konudaki görüşlerinizi bize yazmak isterseniz e-mail adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Gelecek programda yeniden birlikte olacağız. Umut Kadınları programında tekrar buluşmak üzere. Esen kalın.
0: Hoşça kalın. Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İsa'nın doğruluğunun kutsal Tanrı'nın huzurunda hesabımıza işleneceğine inanmak bir şeydir. Kendimizi her gün günah işlerken bulduğumuzda bu bilgiyi kullanmak başka bir şeydir. Şeytan bizi sürekli olarak Tanrı'nın standartlarının altında kalmakla suçlar. Bugün doğruluk zırhını giymenin bazı pratik yolları üzerinde konuşacağız. Bizi dinlemeye devam edin. Bugün Pastor Lutzer'ın Efesliler kitabından aldığı Gözle Görünmeyen Savaş dizisine devam edeceğiz. Bazı pratik uygulamalar üzerinde konuştuktan sonra doğruluk zırhı mesajımızı bugün bitireceğiz.
2: Tanrı'nın doğruluğu bize verildikten sonra bile düşmana nasıl zafer kazandırabileceğimizle ilgili örnekler vermek isterim. Öncelikle haddimizi bilmeden işlediğimiz günahlarımızla, hoş gördüğümüz günahlarımızla ve günah işledikten sonra kendi kendimize neyse Tanrı nasıl olsa beni bağışlayacak. Günah işlesem de işlemesem de fark etmez çünkü Tanrı bağışlayıcıdır diye düşündüğümüzde düşmana zafer kazandırırız. 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayette şöyle der. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. İşte benim verdiğim söz. Günah işleyebilirim ve Tanrı'nın bağışlayıcılığına güvenebilirim. Bir başkasının karısıyla birlikte olan bir adam, arkadaşına "Tabii ki Tanrı beni bağışlayacak, bu onun işi öyle değil mi?" demiş. Bu arada bu kişinin müjdeyi anladığına dair en ufak bir kanıt yoktur ve küstahça davranmıştır. Yıllar önce Japonya'da bir müjdeleme konferansında konuşuyordum. Japonya'da pastörlük yapan harika tercümanımla arabayla Tokyo'ya giderken yolda çok büyük bir tapınak dikkatimi çekti. Akşam saatleriydi. Tapınak çok güzel bir şekilde ışıklandırılmıştı ve yüzlerce insan oraya akın ediyordu. Orada ne oluyor diye sordum. Orası tilki tanrısının tapınağıdır dedi. Tilki tanrısı günah işleyip aradan sıyrılmana yardım eden tanrıdır. Eğer sıyrılamazsan işlemeyi planladığın günahtan önce bağışlama alabilirsin dedi ve genellikle iş insanları ve hayat kadınları tarafından sıkça ziyaret edilir diyerek devam etti. Tilki tanrısı. Yüce Tanrı'ya bazen biz de bu gözle bakıyoruz. Kendi kendimize günah işlerim, sonra da bağışlanmayı isterim, olur biter deriz. Tanrı da ben bunu senden çok daha fazla ciddiye alıyorum. Şeytanı seni rahatsız etmesi ve nasıl söylesem seni zincire vurması ve hatta sana bir bağımlılık vermesi için kullanabilirim der. Bağımlılık genellikle insanların günahla oynamasının bir sonucudur ve Tanrı sen çaresiz kalıp bana yakarıp benim için suçumu itiraf etme ve her şeyi temizleme zamanı geldi diyene kadar bunların hepsini senin için yapacağım der. Gördüğün gibi bunları yaparak düşmana zafer kazandırabiliriz. Bunu büyücülükle yapabiliriz. Yaşamımızdaki vicdani sorunları ele almayı reddederek yapabiliriz. Aklının köşesinde bir sorun vardır. Tanrı'yla tamamen ve bütünüyle doğru bir ilişki içinde olursan bu sorunla baş etmek zorunda olduğunu bilirsin. Bazen diğer insanlarla olan ilişkini ele alman gerekir. Bu aklımızın bir köşesindedir. Kiliseye geliriz ve buna benzer bir vaaz dinleriz. Kutsal Ruh bizimle konuşarak aranı düzeltmen gereken biri var der. Sonra Tanrı'yla tartışmaya başlarız. Hayır yok, kendimizi haklı çıkarırız. Bunun onların sorumluluğu olduğunu düşünürüz. Ve böyle devam eder. Şeytan zafer kazanır. Pastör Lüser, o zaman bu zırhı yani Tanrı'nın doğruluğunu nasıl giyeceğiz diye sorabilirsin. Öncelikle günahlarımızı itiraf ederek giyeceğiz. Kutsal kitap, günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı'nın günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracağı çok açıktır. Yani doğruluk zırhını gerçekten günahlarımızı itiraf ederek, dürüstçe itiraf edip, tövbe ederek giyeriz. Kanada'da bir çiftlikte büyüdüm. Çiftliğin bahçesinin uzağında bir çöplüğümüz vardı. O zamanlarda çöpleri almaya gelen çöp kamyonları yoktu. Küçük bir çocuktum ve çöplüğe yaklaştığımda binlerce sineğin orada toplandığını fark ettim. Sineklerden nasıl kurtuluruz biliyor musun? Sineklerden kurtulmak için çöplerden kurtulmak gerekir. Şeytanın saldırılarından kurtulmak için öncelikle yaşamımızdaki çöplerden kurtulmamız gerekir. Ben bugün seninle konuşurken kutsal ruhta ben ve söz aracılığıyla seninle konuşuyor ve sen o çöpün ne olduğunu gayet iyi biliyorsun, öyle değil mi? Deneyimlerine ve yaşamına baktığında tam olarak neden söz ettiğimi biliyorsun. Gördüğün gibi içimizdeki düşman, günahını pekiştirmesi için dışımızdaki düşmanı sürekli olarak besler. Kutsal kitap, günahlarını gizleyen başarılı olamaz, İtiraf edip bırakansa merhamet bulur der. Doğruluk giysisini, yani doğruluk zırhını giymeye bu şekilde başlarız. Önce itiraf ve tövbe ederek içimizdeki düşmandan kurtuluruz. Sonra dışarıdaki düşmanımızı halletmemiz gerekir. Bunu da bilgiyle yaparız. İsa Mesih'in çarmıhta yaptıklarına işaret ederek, kutsal kitabın, yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp, onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi dediği İsa'nın zaferini onaylayarak yaparız. Kendi yüreklerimize bakmayız. İsa Mesih'in kazandığı zafere bakarız. Şeytan bize iki farklı alandan saldırır. Birincisi, geçmişimizi gündeme getirir. Vahiy 12 düşmanımızla ilgili olarak şöyle der: onları Tanrımızın önünde gece gündüz suçlayan aşağı atıldı. Şöyle yapar: şu Hristiyanlara bak, şunların nasıl davrandıklarına bak. Sen de onlara kızlarım ve oğullarım diyorsun. Sen böyle insanlarla mı ilişki kuruyorsun? Bak şuradaki Hristiyanım diye geçinen ne yaptı? Kutsal bir tanrı olarak böyle bir insanla nasıl ilişki kurabilirsin der. Böylece şeytan bizi Tanrı'ya karşı suçlar, ayrıca bizi de suçlar. Biz de yeniliriz ve doğal tepkimiz ne olur biliyor musun? Ben Hristiyan filan olamam. Bundan sonra Tanrı'ya da itaat etmeyeceğim. Tanrı'yla yürümeyeceğim. Kiliseye gitmeyeceğim. Tanrı zaten bana karşı öfkeli. Ben değersiz bir insanım. Bari daha çok günah işleyeyim, daha da değersizleşeyim deriz. Bunlar şeytanın yalanlarıdır ve bize bu şekilde saldırır. Peki bununla nasıl başa çıkarız? Daha önce de söylediğim gibi, hayır olamaz, şeytan bunu bana yapamazsın çünkü çok tatlı sessiz bir zaman geçirdim, kiliseye gittim, koroya katıldım, bak ben ne kadar iyi biriyim diyemeyiz. Hayır, hayır, hayır, bu insan doğruluğudur. Metnimizin geri kalanı ne diyor? Kardeşlerimiz kuzunun kanıyla ve ettikleri tanıklık bildirisiyle onu yendiler. Şeytan sana gelip ne kadar berbat biri olduğunu söylediğinde, ona bunun daha hiçbir şey olmadığını, yarısını bile bilmediğini, seninle ilgili bilgilerin eksik olduğunu söyle. Durum onun söylediğinden çok daha kötü. Ona bunu söyle. Sence bu kötü mü? Aa, yarısını bile bilmiyorsun. Diğer yarısını yalnızca Tanrı biliyor. Ama benim zaferim insan doğruluğuna dayanmıyor. Benim zaferim onun tahtın önünde durmasından geliyor. Kefaletim tahtın önünde duruyor. Adım ellerinde yazılı. İşte bu şekilde onu yeneriz. Kardeşlerimiz kuzunun kanıyla ve ettikleri tanıklık bildirisiyle onu yendiler. Yani şeytan geçmişimizi kullanır. Sonra geleceğimizi kullanır. İlişkilerle ilgili korkular, ekonomik korkular gibi her çeşit korku yaratarak geleceğimizi kullanır. Sayalım: sağlık korkuları, dengemizi bozarak imanımızı kaybetmemize neden olmaya çalışır. Ona olan güvenimizi yıkmaya çalışır. Ona sevinçle inanmamıza engel olmaya çalışır. Bunun için de şeytan geçmişimizi ve geleceğimizi kullanır. Bunun da çözümü aynıdır. Çözüm, bugün benim doğruluğum İsa'dır. Yarınla bugün baş edemem. Çok karmaşık ve beni korkutuyor. Zaten yarınla baş etmeme gerek yok. Ben ona bakıyorum. Ben ona ait olduğum için benim ihtiyaçlarım onun ihtiyaçlarıdır. Benim kaygılarım onun kaygılarıdır. Şeytanın korkularına ve belirsizliklerine teslim olmayı reddediyorum. Hepimizin ezbere bilmesi gereken bir ayet var. 1. Korintliler 1. bölüm 30. ayet. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. Bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş. Pastör Luther, bu gerçekleri her gün yaşamında uyguladığını mı söylüyorsun diye sorabilirsin ve cevap evettir. Bazı sabahlar uyandığımda Tanrı için yanıp tutuşan bir yüreğim olmuyor. Cesaretim kırılmış olabiliyor. Umutsuzluğa kapılabiliyorum. Kendi günahlarımın içine düşüyorum. Peki ne yapmalıyım? pes edip, bak her şey daha da kötüleşiyor. Ben çok değersiz mi diyeceğiz? Değersiz olduğumu biliyorum ama şu anda konu bu değil. Rab İsa, bugün sen benim doğruluğumsun. Tanrı'nın huzuruna senin sayende kabul edildim. Bugün ihtiyacım olan tek şey sensin. Baba, başarısızlıklarıma karşın oğlunun benim için yaptıklarını kabul et. Senin ondan hoşnut olduğunu biliyorum. Ondan hoşnut olduğun için benden de hoşnutsun. Çünkü onun doğruluğuna sahibim ve ilerlemeye devam edeceğim. Hristiyan yaşamı bu şekilde yaşanmalıdır. Bu yüzden bugün sana doğruluk zırhını giydin mi diye sormak zorundayım. Mesih'e kurtarıcımız olarak iman ederek yasal olarak onun doğruluğunu aldık. İlk önce bunu giyeceğiz. Sonra arınmanın ve imanın pratik doğruluğu yani İsa'nın zaferine imanı giyeceğiz. İsa senin kanın ve doğruluğun benim güzelliğim ve göksel elbisemdir. Arkadaşlar, bugün bizi dinlediğiniz için çok mutlu olduk. Az önce dinlediğiniz mesajı, evet, her gün uygulamaya çalışıyoruz. Her sabah uyandığımızda İsa, Baba için benim olmadığım her şeydir demek ne kadar güzel. O benim doğruluğumdur. Beni Baba'ya karşı O temsil eder. Bu sayede cesaretimizin kırılmasına gerek kalmayacağından emin olabiliriz. Çünkü Baba'ya gitmek için ihtiyacımız olan şey İsa'dır. Hepsinden önemlisi sizlerden bizi dinlemeye devam etmenizi rica ediyorum. Çünkü farklı parçalardan oluşan bu zırhın günümüzde bizi neden ilgilendirdiğini öğreneceğiz.
1: Yedi bölümden oluşan Gözle Görünmeyen Savaş dizisinin üçüncü mesajı olan Doğruluk Zırhı adlı mesajı bugün bitirmiş olduk. Bir dahaki sefere yeni ayakkabılar giyeceğiz. Esenlik müjdesini yayma hazırlığı. Sakın kaçırma.

0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
2: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli dinleyicilerim. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Başka bir dünyanın kapılarını aralamak aslında gayet mümkün. Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, biraz farkındalık oluşturarak ve denge sağlayarak bambaşka dünyaların kapılarını aralayabileceğimizi göstermeye çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Her seferinde diyoruz gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Tekrar tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugünkü konumuz biraz hüzünlü. Bugünkü konumuz herkesin bu aralar üzerinde çok konuştuğu, nasıl başa çıkarız, nasıl farkına varırız, bunların her yerde konuşulduğu bir konu. Nedir konumuz?
1: Konumuz depresyon belirtileri ve başa çıkma yolları.
0: Evet. Aslında normalde belirtilerinden kastımız tabii ki işte böyle kendini çok üzgün hisseden, içinden bir şey yapmak gelmeyen herkes diyor ben depresyondayım ve bakıyoruz işte bunun majör depresyonu var vesaire. Hayatla bağlarımız kesiliyor. Bu durumda evet diyebiliyoruz ben depresyondayım ve tabii ki de gidip uzmanlara danışılıyor vesaire. Ama bir de şöyle bir şey var. Genelde pedagojik formasyon alırken size depresyonun gizli belirtileri öğretilir. Çünkü bazen strese o kadar alışıyoruz ki aslında depresyonda olduğumuzu fark etmiyoruz bile. Çünkü artık o olumsuzluk bizim normalimiz haline geliyor. Dolayısıyla hayatımızda bazı olağan dışı şeyler oluyor ama onu kendi normalimiz sanıyoruz. Bugün öncelikle bu belirtiler üzerine konuşacağız ama tabii ki de Gamze o müthiş girişlerinden birini bir yapsın bakalım.
1: Evet, sürekli olarak stresten ve depresyondan söz ediyoruz. Evet, bazen depresyonun herkes tarafından fark edilen belirtileri oluyor ama bazen de gizli belirtileri de olabiliyor. Bugün bizden gizlenmeye çalışan depresyon belirtilerine ve bunlarla nasıl başa çıkabileceğimize bakacağız.
0: Evet, mantıklı. Tabii ki belirtilerle yani semptomları iyileştirmekten söz etmiyoruz, kendimizi iyileştirmekten söz ediyoruz. Dolayısıyla hep holistik kavramından hani bütüncüllükten bahsediyoruz ya, tabii ki de depresyonla başa çıkmak için öncelikle bu bütüncül bakış açısına sahip olmak lazım. Ama bakalım adım adım gidelim, neticede bakıp geri dönüp şöyle baktığımızda hayatımızda fark edeceğiz, aa şu dönemde aslında ben de depresyonda mıydım acaba diye. Bazen kendi kendine bir şeyler oluyor, sonra kendi kendine iyileşiyor diye düşünüyoruz. Bazen bazı şeyleri farkına varmadan doğru bir şekilde çözebiliyoruz.
1: Evet.
0: Aslında düşünmüyoruz, evet şunu mu yapalım, bunu mu yapalım, bakın şu iyi geliyormuş diye düşünmüyoruz. Ama tesadüfen diyelim, aslında güdüsel olarak zihnimizde onun doğru yöntemi bir şekilde var ve buraya kendiliğimizden yönlenebiliyoruz. Bazen de böyle olmuyor. Bakalım Gamze'nin çılgın sorularıyla bir başlayalım. Ondan sonra teker teker bu gizli belirtilere bakalım. Sonra da nasıl başa çıkabiliriz beraber konuşalım.
1: Hiç depresyonda olduğunu hissettiğin zamanlar oldu mu?
0: Oldu tabii ki. Yani pek çok kez oldu. Bunların bazıları gerçekten çok bariz şekilde ortadaydı. Bazılarını da sonradan fark ettim o dönem neden öyle davrandığımı. Daha büyük olanları aslında çözmek daha kolay oluyor. Daha doğrusu şöyle, eğer büyük bir depresyonunuz varsa, daha doğrusu gerçekten bir ruhsal sorunla cebelleşiyorsanız, haliyle bir uzmana danışma ihtiyacınız daha kolay belirleniyor. Yani böyle belirgin bir ihtiyaç söz konusu olduğunda çözümü de daha belirgin bir şekilde geliyor tabii ki. Diğerleri daha zor. Çünkü birden böyle bir şeyler oluyor, o bir şeyler niye oluyor anlamıyoruz. O zaman da işte adını koyabilmek çok önemli. Aa, bende şu şu şu belirtiler var. Demek ki bu bir depresyon başlangıcı olabilir.
1: Evet.
0: Böyle olduğum zamanlarda artık kendimi söylemeye başladım. Evet, ben depresyondayım. Şunları şunları yaparsam bana iyi gelecek. Ve bu şekilde ilerledim. Senin hiç oldu mu böyle dönemlerin?
1: Evet, oldu. Aslında bunun kötü bir şey olduğunu, yani tabii ki kötü bir şey, o süreçte tabii ki kötü bir şey ama aslında bedenimizin bize sinyal verdiği bir durum.
0: Hı hı.
1: Yani orada bize bir uyarı yapıyor. Ben bununla baş etmekte zorlanıyorum. Birazcık kendine gel, farkına var demek istiyor aslında. Hı hı. O yüzden bunları fark edip de üzerine neler yapabileceğimizi konuşup belki size biraz yararlı olabileceğimiz güzel bir konu olacak diye düşünüyoruz. Çünkü bizim için biz fark ettiğimizde gerçekten iyi gelen şeyler oldu.
0: Evet, zaten bunlarla alakalı her yerde illaki bir şeyler duyuyorsunuzdur. Genel olarak depresyon bir geçiş sürecinden sonra yaşanabiliyor. Çünkü hayatımızda bir şeyler değişiyor. İşte okul değiştiriyoruz ya da ne bileyim liseden üniversiteye geçiyoruz, sınavlar oluyor vesaire. Bir şekilde hayatımızda değişiklikler, taşınmalar, çevresel değişiklikler, arkadaş ortamlarımız değişiyor. Alışık olduğumuz sosyal hayatımız değişiyor bazı sebeplerden. Böyle geçiş süreçlerinden sonra aslında ufak ufak depresyon başlangıcı izlerini görmek mümkün oluyor. Ama hiç kimse bunun üzerinde durmuyor. Genelde aman alışırsın denip geçiliyor. Her zaman hep söylenen şey, nasıl işte nezle oluyorsak, bunu tedavi ediyorsak depresyonun da tedavi edilmesi gerekiyor. İşte nezle çok ciddi bir şey değil, depresyon da o kadar basit olabilir başta. Hani bir şeyi ilk başta yakalarsak çok rahat bir şekilde halledebiliriz, şifalandırabiliriz. Ama eğer derinleşmesine izin verirsek, ne bileyim o nezleden gribe, gerçi o farklı bir virüs ama şimdi bilimsel olmadı ama işte grip ciğerlere iner de falana filana çevirirse işte zatürredir. Gitgide tedavi edilmesi daha zor bir hale geliyor. Dolayısıyla bir bozukluk, bir dengesizlik haline gelmeden önce sadece bu ilk belirtileri gördüğümüzde kendimiz bizzat çevremizde sevdiğimiz yakın kişilerden de yardım alarak müdahale edebiliyoruz. O yüzden dikkat etmek lazım neler böyle belirtiler olabilir diye.
1: Evet.
0: İstersen kısa bir araya gidelim. Hı-hı. Ondan sonra daha doğru düzgün bunu bir şekilde başlarız.
1: Konuşmaya devam edelim. Evet, bu arada sizin belki böyle bir süreciniz olmuş olabilir. Bununla ilgili belki bir çözüm önerisinde bulunmak isteyebilirsiniz. Ya da farklı konu fikirlerinizi bize belirtmek isteyebilirsiniz. Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız.
1: Hoş geldiniz.
0: Evet, konumuz birazcık depresyon. Depresif bir konumuz var ama bununla birlikte biz gayet neşeli bir şekilde dinleyicilerimizi kucaklamak istiyoruz. Ah, bu günler zor günler. Eğer böyle şeyler yaşıyorsanız geçecek. Geçiyor. Her şeyden önce depresyonda olduğumuzda, bunalımda olduğumuzda, çok yoğun dönemlerimizde şunu unutmayalım ki kalıcı olabilen bu dünyada hiçbir şey yok. Çok çok mutlu olduğumuz zamanlarımız da sönüp gidebiliyor, evet. Ama aynı şekilde çok büyük acılarda olduğumuz ya da depresyonda kendimizi hissettiğimiz dönemler de geçiyor. Dolayısıyla üzülmeyin, geçecek. Zaten de çok sıradan, çok normal bir durum bu. Bunu kabullenmek gerekiyor. Evet, hepimiz özeliz. Hepimiz kendi duygularımızın sıradan olmadığını, kendimizdeki depresyonun bir başka depresyon olduğunu düşünüyoruz bazen. Ama aslında ortak belirtiler var. Devam edelim Gamze'nin çılgın sorularıyla. Buyurun efendim.
1: Şimdi belki artık yavaş yavaş depresyonun gizli belirtilerine geçebiliriz diye düşünüyorum. İlk başta yorgunluk hissi oluyor.
0: Evet, bu
1: genelde çok yoğun bir yorgunluk.
0: Bu genelde böyle aynı kadar üşengeçsin olarak algılanıyor. Hani canınız hiçbir şey yapmak istemez ya. Yataktan bile çıkmak istemez. Hatta işte eğer koltukta oturup televizyon izliyorsanız vesaire, uyumak için yatağa bile gitmek istemezsiniz. Bunun bir sonu yok. O kadar artık yorgunluk haline geliyor ki şuradan şuraya gidemeyecek hale gelinebiliyor. Hatta kendimizi besleyemeyecek hale geliyoruz. Evde yalnız olduğunuzu düşünün. İçinizden yemek yapmak gelmeyebilir. İçinizden kalkıp ne bileyim evi düzenlemek gelmeyebilir. Her şey size çok yorucu geliyor ve evden dışarı çıkmak bile istemiyorsunuz. Altında yatan şey aslında yorgun, bitkin, mahvolmuş hissediyoruz kendimizi.
1: Evet.
0: Senin böyle hissettiğin zamanlar oluyor mu?
1: Evet, oluyor. Yani herkesin de oluyordur diye düşünüyorum. Böyle gerçekten aslında normalde çok fazla bir şey yapmamış olduğum bir gün. Ama böyle gerçekten çok yorgun, bitkin, sanki bütün gün çalışmışım da üstüne yataktan kalkmak istemiyormuşçasına bir his oluyor gerçekten.
0: Bu dönemlerimizi, zaman zaman, böyle zamanlarımızı da gerçekten böyle sevinçle kabul etmemiz
1: kabul
0: lazım.
1: Gerekiyor.
0: Tabii depresyonun neyini sevinçle kabul edelim ama kendimizi o durumdayken de sevebiliyor olmamız gerekiyor. Aslında baktığım zaman kendime gayet de sevimli geliyor bana. Bazen o kadar çok işi bir güne sığdırabiliyoruz ki, o kadar verimli olabiliyoruz ki inanılmaz. Gerçekten şükrediyorum böyle günler için. Ama bazen de belirli dönemlerde hani böyle elimizi kaldırıp şuradan şuraya koyacak halimiz olmayabiliyor. Aklımıza gelen fikirler nasıl diyeyim, değerli değilmiş gibi gelmeye başlıyor. Bu sefer aman işte şöyle yapacağız da ne olacak? Yürüyüşe çıkmalıyım. Aman çıkacağım da ne olacak? Yemek pişireyim, ay atıştırırım bir şeyler, şimdi kim uğraşacak? Her şey anlamını yitirmeye başladığı için bu bir şekilde bedensel yorgunluğun üzerine bir de değersizlikten kaynaklanan bir üşengeçlik, umursamazlık koyuyor. Dolayısıyla bizde artık motivasyon kalmıyor değil mi? Kalkalım
1: evet.
0: Da kim şimdi öyle güzel güzel sunumlarda, böyle hani güzel tabaklarda, güzel sunumlarla yemekler yapacak, aman kim uğraşacak da onları doğrayacaksın da yıkayacaksın. Ah, onun yerine bir şey, özellikle de bu dönemlerde daha sağlıksız yiyeceklere kendiliğimizden yöneliyoruz, fark etmiyoruz bile. Çünkü vücut bir şekilde kendini korumak için kolay enerji sağlayabileceği şeyler istiyor. Neyse, bunlara da geleceğiz. Sen yorgun olduğun zamanlarda ne yaparsın? Kendine izin veriyor musun, yoksa kendini zorladığın oluyor mu?
1: Şöyle, eğer zamanım varsa, o gün boş bir günümse eğer ve böyle hissediyorsam biraz kendime zaman veriyorum. Ve bunun da farkına varıyorum. Yani diyorum ki evet tamam, şu anda sanki başkasıyla konuşuyormuş gibi yapıyorum bunu. Eskiden böyle olmuyordu tabii. Ama farkında olunca öyle olmaya başlıyor. Ne yapıyorum? Konuşuyorum onunla. Diyorum ki tamam, şu anda böyle hissediyorsun. Sana birazcık 10 dakika zaman veriyorum. Hadi o 10 dakikada da yetmedi. Tamam hadi işte birazcık daha.
0: Kendiyle pazarlık yapmaya.
1: Gerek duyduğum bir zaman kadar. Evet, aynen. Sonrasında kendimde güç bulduğum anda kalkıyorum. Ve bana iyi gelen ne varsa, diyelim ki müzik dinlemek müzik açıyorum kendime, sevdiğim bir şarkıyı açıyorum ve işte kahvaltımı yapmam gerekiyor. O güzel müzikle birlikte kahvaltıyı hazırlamaya başlıyorum. Ondan sonra zaten kendinize o gücü bulup da ayağa kaldırdığınızda sonrasında ilerlemeye başlıyor. Ama o gerçekten o gücü bulduğunuz ana tutunmanız gerekiyor. Yoksa o öyle devam edebiliyor.
0: Tabii kendi kendinize bunu eğlenceli bir hale getirip Gamze evet. Hanım, Gamze Hanım ya da Ali Beyler, Ali Beyler hadi kalkıyoruz kendi kendinize. Evet. Birazcık hareket edin, bir silkelenin yahu evet. diyebilmek gerekiyor. Bir sonraki nedir?
1: İştah değişiklikleri. Göstergelerinden bir tanesi. Yani tabii ki her zaman bu değil ama bazen yani bunun da etkilerini görüyoruz. İştahı etkileyebiliyor, bazen azaltabiliyor veya arttırabiliyor. Bu değişiklikler sıklıkla göz ardı edilir veya da başka bir şeye de bağlanabilir.
0: Bizim kültürümüzde genelde sadece sanki aç değilim gibi bir algı var. Yani karnım tok mu aç mı biz buna bakıyoruz. Halbuki depresyondaki problem şu, karnınızın aç olduğunu hissetmeyebiliyorsunuz. Ya da aslında toksunuz ama açmışsınız gibi hissedebiliyorsunuz. Yani böyle durumlarda yapılması gereken şey, ben bugün yeterince kalori aldım mı? Biraz biraz o hayata kendimize böyle pamuk iplikleri de olsa incecik çıpalar atabilirsek eğer, böyle hani o kancayı karşı kıyı bir şekilde atarsak eğer, bir süre sonra böyle ağ örmeye başlıyoruz. Yavaş yavaş o depresyonun karşısındaki kıyıya, daha sevinç dolu olduğumuz, sağlıklı olduğumuz kıyıya geçebilmek için bir köprü örmeye başlıyoruz. Halatlar haline geliyor artık o incecik iplikler. Ama ilk başta şunu bile takip etmemiz lazım normalde. Ben bugün ne bileyim kahvaltı yaptım mı? Kahvaltı alışkanlığınız yoksa eğer, ben bugün yeterince kalori aldım mı? Yeterince protein aldım mı? Yeterince işte bakalım mineral vesaire vesaire aldın mı? Kontrol etmeniz gereken hale gelebiliyor. Geçenlerde acıyı hissetmeyen bir kızın öyküsünden bahsetmiştik. Kızcağız acıktığını da bilmiyor. Yani sürekli olarak karnı tok. Ama bu sefer de inanılmaz derecede zayıflıyor fark etmediği için. Dolayısıyla kendine bir çetele, bir tablo oluşturuyor ve bakıyor. Ben bugün şunu yedim mi, bunu yedim mi, onu yedim mi? Sürekli olarak bunu kontrol etmek durumunda. Çünkü acıktığını hiçbir zaman hissetmeyecek. Zafiyet geçirerek ölme tehlikesi var. Depresyonda da kendimizi kontrol edebilmek için çok çok bence böyle yazı işleri yapılmalı. Mümkün olduğu kadar hayatımızdaki olmazsa olmazları, bu öz bakım bile, yani dişlerimizi fırçalamak bile buna dahil, yazmalıyız. Nasıl yazmalıyız? Bugün şunu yaptım mı, bunu yaptım mı? İşte temiz giysiler giydim mi, dişlerimi fırçaladım mı? Ve yanına hani tik atacak şekilde hayatımızın normal olan hale zorla biraz getirmeye çalışmak gerekiyor. Onun haricinde birazdan zaten bahsedeceğiz. Bazı insanlar, mesela Gamze normalde abur cuburdan böyle yani cipstir falandır filandır hiç hoşlanan biri değil. Gamze depresyona girdiği zaman elinden alamıyorsunuz o tür yiyecekleri. Böyle sizin fark etmediğiniz şeyleri bazen arkadaşlarınız da fark edebilir. Ya sen böyle şeyler yemezdin, ne oldu sana? Gibi bir değişiklik fark ettiğiniz anda şunu anlamanız lazım. Vücudunuzda ya bedeninizde bir problem var, bir şeyler oluyor. Ya da aslında ruhsal olarak, psikolojik olarak bir durum var ve onu doyurmaya çalışıyorsunuz. Ya da bir şekilde yemeden içmeden kesildiniz. Yok ya yedim, ne yedin? Hani deyip de arkadaşınız bütün gün içerisinde aslında bir şey yemediğinizi size kanıtlıyorsa eğer, bilin ki normalin dışında bir durumdasınız. Şundan bahsetmiyoruz, bazı günler olur çok çalışmışsınızdır, işte açık havada antrenman yapmışsınızdır ya da hep derler ya deniz havası acıktırır vesaire. Böyle bir şeylerden sonra çok acıkmışsınızdır, bunlardan bahsetmiyoruz ama normal hayatınızın gidişatında iştahla alakalı değişiklikler genel olarak kesinlikle bir hastalığın ya bedensel bir problemin ya da depresyonun belirtisi oluyor. Hadi bir ara verelim, evet. Ondan sonra tekrar
1: bir
0: dönelim.
1: Verelim. Bu arada sizler bize lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Life'tasınız.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün depresyondan bahsediyoruz. Gizli belirtilerinden bahsettik. Gamzacığım, şöyle bir özetler misin? Şimdiye kadar nelerden bahsettik?
1: Evet. Dedik ki yorgunluk. Genellikle bu yorgunluk hissiyle ilişkilendiriliyor. Ve bazen hastalıkların bir belirtisi de olabiliyor. Ancak depresyonun da bir işareti olabiliyor. Ve dedik ki iştah değişiklikleri. İştahı etkileyebiliyor, bazen azaltabiliyor, bazen de artırabiliyor. Ve bu değişiklikler böyle sıklıkla da göz ardı edilebiliyor ve başka bir şeye de bağlanabilir.
0: Evet, böyle şeyleri çok iyi takip etmek gerekir. Evet. Çünkü fiziksel bir sebebi de olabilir, yani fizyolojik bir sebebi olabilir. Bu daha da kötü. Belki sindirim sisteminde bir problem olabilir. Dolayısıyla kendimizin farkında olmak çok önemli. Normalde neler yaptığımızı bilmek ve bir şeylerin değişip değişmediğini görebilmek her şeyin başlangıç noktası. Gelelim üçüncü maddemize.
1: Evet, uyku problemleri.
0: Nasıl mesela uyku problemleri?
1: Uyku düzenini değiştirebiliyor. Genellikle depresyondaysa uykusuzluk veya aşırı uyuma sorunları yaşayabiliyor bu kişiler.
0: Depresyonun da normalde pozitif ve negatif olarak adlandırılabilecek iki türü oluyor. Ve uykudaki değişiklik aslında ne tür bir depresyonda olduğunuzu size gösteriyor. Eğer çok uyuyorsanız aslında bu pozitif bir depresyon. Çünkü aslında yapabileceğiniz bir şey kalmamış orada ve sadece vücut kendini onarmaya çalışıyor. Çünkü daha önce uykudan bahsederken REM uykusundan bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Ve orada dedik ki aslında yeniden yapılanmamız bu süreçte oluyor. Bu ne demek? Ruhsal olarak da eğer bir yara aldıysak onun da şifalanması bu süreçte oluyor. Bedenimizin yeniden canlanması ve hücrelerin yenilenmesi de fizyolojik olarak bu dönemde oluyor. Dolayısıyla vücut eğer sizi fazla uyutuyorsa şunu söylüyor: benim iyileşmeye ihtiyacım var. Ben seni dışarıya bir süre kapıyorum. Çünkü enerjimi kendime harcamam gerekiyor. Kendimi yeniden yapılandırmaya, şifalandırmaya harcamam gerekiyor. Dolayısıyla sen ortalıkta dolaşıp enerji harcayamazsın deyip sizi uyutuyor. Bu aslında sizin bilinçaltından iyileşmeye karar verdiğiniz anlamına geliyor normalde. Tam tersi uyku bozukluğu, uyuyamamak. Ki genelde aslında bu da çok yaygın. Başınızı yastığa koyduğunuzda aklınıza olumsuz şeylerin gelmesi, gelecekle alakalı umutsuzca içinden çıkamayacağınız düşüncelerin bir türlü peşinizi bırakmaması, dönüp yatakta dört bir yan yetmeyince başka türlü nasıl dönebilirim şeklinde dolaşmak. Bir de artık günümüzde sürekli olarak herkes internet var, oyunlar var vesaire, gece yapılabilecek çok şey var. Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Artık uyumaya da çalışılmıyor. Yok benim uykum gibi algılanıp işte oyun mu oynanacak, ne yapılacak, buna dalıyoruz. Bu sefer ne oluyor? Birincisi, o REM uykusunu hiç yaşayamadığımız için sözünü ettiğimiz yeniden yapılanma, iyileşme, şifalanma gerçekleşmiyor. Ve tam tersi sürekli yıkım modunda kalıyoruz. Melatonin var, biliyorsunuz uyku hormonu denen şey, melanin var. Bunların salgılanması bizim için sağlıklı. Hatta ve hatta biliyorsunuz kanserin oluşumunu engellediği de söyleniyor. Dolayısıyla bizim normal şartlarda saat 11 ile 4, hadi diyelim 5 arası hormonal olarak karanlık bir yerde, mümkünse çok fazla elektronik cihaza maruz kalmadan uyumamız gerekiyor. Eğer uyuyamıyorsak yenilenemiyoruz. Fizyolojik olarak da hastalıklara daha açık olmuş oluyoruz. Gün içerisinde psikolojik olarak bize ağır gelen şeylerin üstesinden gelemiyoruz. Bir tartışma olmuştur, iş yerinde bir problem olmuştur, okulda bir problem olmuştur, bir sınav vardır gelecekte, onunla alakalı stresimiz vardır vesaire. Ve bunların sürekli stresi içimizde büyüyor. Eğer şifalandırmıyorsak onu besliyoruz. Ve bir süre sonra artık kontrol edemeyeceğimiz hale geliyor. Daha kötüsü uykuyla alakalı. Bir kere uyumuyorum ben algısına ulaştığınız zaman ya da bana bu kadar uyku yetiyor algısına ulaştığınız zaman vücudunuz bir süre sonra uykunuzun geldiğini size söylememeye başlıyor. Hani çok aç kalırsınız, inanılmaz açsınızdır. Bir süre dayandıktan sonra artık açlığınızı hissetmemeye başlarsınız. Bu da onun gibi. Ya da daha çok susuzlukta oluyor normalde. Eğer su içmezseniz bir süre sonra vücudunuz size artık su iç sinyali vermekten de vazgeçer. Çünkü şunu anlar, ben bu sinyali verdiğimde su falan gelmiyor. Dolayısıyla da uykuda da böyle oluyor. Bir süre sonra sanki işte zombiler gibi böyle ne bileyim ya da vampirler mi oluyordu? Onlar uyuyor muydu, uyumuyor muydu hatırlamıyorum. Uykunuz gelmiyormuş gibi hissedebilirsiniz.
1: Evet.
0: Sen genelde daha çok uyuyan tarafta mısın?
1: Evet, ben daha çok uyuyan taraftanım. Yani ama o süreçte herhalde biraz böyle şey gibi hissediyorum ben. Hani beynim resetleniyor gibi, yenileniyor gibi bir his oluyor. Herhalde iyi bir şey oluyor bu.
0: Evet, iyi bir şey oluyor evet. Bu. Bilimsel olarak da iyi bir şey oluyor. Aynen. O yüzden uyumamak yerine uyumayı tercih etmek mümkünse. Tabii bu bizim kontrolümüzde olmuyor normalde.
1: Evet.
0: Ama eğer uyuyan bir depresifsek ne mutlu bize.
1: Evet, kesinlikle öyle. Evet, bir diğer noktada konsantrasyon eksikliği, odaklanma ve konsantrasyon problemlerine neden olabiliyor depresyon. Bu da işte veya okulda da başarısızlığa neden olabiliyor.
0: Bu konuda kendimizi çok iyi gözlemlememiz lazım. Diyelim ki normalde yani ya soru çözüyoruz ya bir şey yazıyoruz, herhangi bir proje üzerinde çalışıyoruz, odaklanmamız lazım. Normalde olduğundan çok daha zor odaklanıyorsanız, sürekli aklınıza başka bir şey gelip de ona dağılıyorsa zihniniz ya da normalde yaptığınızdan işleri ya da işte çalışmayı, soru çözmeyi artık düşünün yani kendinizi uyarlayabilirsiniz. Daha yavaş yapıyorsak ya da normaldekinden daha fazla hata yapıyorsak burada bir problem var. Tabii ki uyku örneğin uyuyamamak, aşırı yoğunluk, aşırı yüklenme buna sebep olabilir. Bu ayrı bir şey. Ama hayatınız gayet aynı ritimde giderken birden verimliliğiniz düşüyorsa kendinize şunu sormanız lazım. Şu anda beni strese sokan şey nedir? Bariz şekilde o durumda sizin odağınızı kaybetmenize sebep olan şey depresyon. Yani psikolojik olarak bir şekilde baskı altındasınız. Ama genelde biz bunu kendimize itiraf etmiyoruz. Ya işte çok yoruldum da ondandır. Tabii ki çok yorulduysak doğru ama aynı tempoda giderken ne bileyim zaten 3 ayımız, 5 ayımız ya da yıllarımız böyle geçmiş. Neden 3 ay, 5 ay ya da yıllar sonra tam da bugün aynı verimi gösteremiyorum? Bir sormak lazım. Ve depresyonla alakalı olarak bu artık bir hastalık yani derinleşmediği sürece bir hastalık olarak bile kabul edilmiyor. Hiç ilaçtır vesairedir olayı büyütmeye gerek kalmadan çözebiliyoruz. Sadece farkına varıp ya iyi değilim ben bu aralar kabul edip çok olayı dağıtmadan. Nasıl dağıtmadan? Her önünüze gelene ben de işte acılar çekiyorum çok depresyondayım gibi değil. Ama güvendiğiniz küçük bir çevre içerisinde paylaşarak çözebiliriz. Ve şöyle bir şey var. Evet bugün 100 tane soru çözemedim. Olabilir. Ben kendimi 100 soru çözememiş halimle de seviyorum. Ya da projeyi 2 günde bitirememiş halimle de seviyorum. Evet hani sunum düşündüğümden uzun sürede hazırlandı diyelim. Yine de seviyorum. Yeter ki ben bunu yapabilmek için efor sarf etmeye devam edeyim. Olmuyor, yavaş yürüyor diye büsbütün bırakıp gitmeyeyim. Gamze'nin dediği gibi tamam kendime yani Nisan kendi kendime konuşuyorum. Sana 10 dakika daha veriyorum ama sonra kalkıp elinden geleni yapacaksın. Hadi kısa bir araya gidelim yine.
1: Evet bu arada siz belki bununla ilgili bugünkü konuyla alakalı hikayeleriniz varsa ya da paylaşmak istediğiniz belki başkalarını teşvik etmek istediğiniz sözlerinizi bize lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonrasında sizlerleyiz.

0: tekrar hoş geldiniz. Radyo Like'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün çok ciddi konulara daldık. Depresyondan bahsediyoruz. Evet. Ve aslında biraz daha böyle gözden kaçan belirtilerinden bahsediyoruz. Hı-hı. Daha sonrasında da neler yapabiliriz bunlara bakacağız. Şöyle bir sadece madde başlıkları halinde.
1: Madde başlıkları olarak evet fark ettiren şeyler nelerdir? Yorgunluk demiştik.
0: Hı-hı.
1: İştah eksiklikleri.
0: Hı-hı.
1: Uyku problemleri dedik.
0: Hı-hı.
1: Konsantrasyon eksikliği dedik.
0: Hı-hı.
1: Ve geldik ilgi kaybına. Evet.
0: Bu çok güzel oluyor.
1: Bu, evet, gerçekten.
0: Bu o kadar bariz aslında bu gizli bir belirti değil.
1: Hı-hı.
0: Diyelim ki bir şeyi normalde çok seviyorsunuz. Tam da arkadaşınız mesela ben şekerleri çok severim. Diyelim ki Gamze geldi bak sana ne aldım diye elinde bir pamuk şeker.
1: Hı-hı.
0: Eğer ben depresyondaysam teşekkür ederim deyip sahte bir sevinme belki gösteririm. Ama o artık benim için eskiden normalde onu gördüğümde hoplayıp zıplayacak olmama rağmen eskisi kadar önemli değildir. Ya da gel işte şu oyunu oynayalım der arkadaşlarınız. Normalde o süper işte akşamlardan sabahlara sabahlardan akşamlara oynamak istediğiniz oyunu ya tamam hadi işte bakalım falan olursunuz. Her şey bir şekilde anlamını yitirmeye başlar. Ne sevdiğiniz yemekten eski aldığınız zevki hazzı alırsınız. Ne yaptığınız etkinliklerden herhangi bir şekilde eskiden olduğu kadar zevk alırsınız. Ne arkadaşlarınızın muhabbeti eskisi gibi hoşunuza gider. O yüzden artık dünyada size keyif verecek hiçbir şey kalmamış gibi hissetmeye başlarsınız. Bu da aslında bu durumda olduğumuzda şöyle düşündüğümüz bir şey. Gerçekten de dışarıdakilerde, çevremizdekilerde bir sorun var. Olarak algılıyoruz. Ya aslında pamuk şeker o kadar da güzel bir şey değil gibi algılıyoruz. Ya da iş yerindeki arkadaşlarla ortam ya zaten o kadar da iyi değil. Hep aynı yere gidiyoruz ne anlamı var? Tamam evet hani yaptık gibi sanki gerçekten de dışarıdaki etkinliklerin, kişilerin, yiyeceklerin her neyse nesnelerin etkisi azalmış sanıyoruz. Halbuki bizdeki karşılıklarda, bizdeki reseptörlerde problem var. Yoksa onlar yine aynı keyfi verir.
1: Evet.
0: Sana oluyor mu böyle bir şey?
1: Oldu, evet. Kesinlikle oldu. O yüzden yani o zamanlarda fark etmiyordum ama yani işte sevdiğiniz bir yemek dediğin gibi, arkadaşlarınla sohbet, her şeye karşı ilginiz bir anda gidebiliyor. Yani tamamen hiçbir şey yapmadan öyle boşluğa doğru bakma hissiyatı duyabiliyorsunuz. Böyle zamanlarımız tabii ki olma ihtiyacı tabii ki oluyor. Yani bazen çok fazla şey yaptığımız için boş boş bakma ihtiyacımız tabii ki olabilir. Ama bu hani çok derin derecede ve çok uzun sürede devam ediyorsa bir düşünüp de acaba bunda bir sorun olabilir mi diye bakmak lazım. Ve üstüne gitmek gerekiyor gerçekten.
0: Evet.
1: Evet.
0: Peki şimdi bu belirtiler bizde var diyelim. Evet. Biz hemen haldır bir danışmana mı gideceğiz? Eğer üstesinden gelemiyorsak, evet. Buradaki altın kural şu, üstesinden geliyormuş gibi yapmamak. Kendimize dürüst olacağız. Şimdi bazı şeylerden bahsedeceğiz. Bir kısmını biliyorsunuzdur zaten. Ama işte böyle şeyleri bilmek yetmiyor, uygulamak gerekiyor. Ben de bazen bir sürü eğitim alıyoruz ama kendi hayatımda bakıyorum başkası bana böyle bir sorundan bahsetseydi ben ona şunu şunu şunu önerirdim. Ama kendim aynı şeyi yaşadığımda o önerilecek şu şu şu şeyi yapmaktan kendim de aciz kalıyorum. Dolayısıyla sizde de böyle bir şey olabilir. Ne yapmanız gerektiğini bilmenize rağmen yapamıyor olabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü birazcık kontrolümüzü yitirdiğimiz, biraz gevşediğimiz dönemler bunlar. Ama bizim tavsiyemiz şu. Önce şu vereceğimiz maddelere bir bakın, yapmaya çalışın. Eğer bir gelişme, bir değişme yoksa, hayata hala bağlanamıyorsanız o zaman tabii ki danışmana gidilir. Bir de bu aralar bana yanlış gelen bir durum var ki yani doktor tanıdığım kişiler de bunu söylüyor. Psikolog yani danışmanlarla çok fazla zaman geçirilemediği için ya da başlangıçta böyle bir kendimizi şifalandırma döneminden geçmediğimiz için doğrudan psikiyatri bölümlerine hücum edilip ilaç kullanma eğilimi oluyor. Halbuki aslında bu noktaya gelmeden belki de halledebiliriz. Biraz biraz dengelemeye öncelikle çalışırsak, işe yaramadığı zaman böyle şeylere başvurursak daha iyi olacak sanırım. Nedir mesela evet. ilk maddemiz?
1: Bununla başa çıkmanın yollarından değil mi?
0: Evet.
1: Evet, kendimize zaman ayırmak öncelikle. Bunun için evet. kendinize gerçekten zaman ayırın. Ruh halinizin, neler hissettiğinizi farkına varıp takip edin. Hı-hı. Kendinizi dinlendirin. Hı-hı. Ve dinlenmeye odaklanın. Hı-hı. Yani o anda dinlenirken o sakinliğe odaklanın.
0: Mesela şu bir dinlenmek değil. Diyelim ki oturuyoruz. Yarın da işte şunu yapmam lazım, şu kadar da bu ödev de vardı, şu sınava da şöyle şöyle gibi bir dinlenmek ya da bunu iş olarak algılarsak, şu proje de var, şunu da gelecek, yarın da şu kağıtları şöyle yapacağım ya da şunları yapmam lazım şeklinde sürekli bir türlü anda duramayıp ya geçmişi, şu da şöyle şöyle olmuştu vesaire gibi düşüncelerle ya da geleceğe odaklanmak yerine kendimize zaman ayırmak bir şeyleri yavaş yapıyor olabiliriz, kendimize anlayış göstereceğiz. 2. Evet, devam etmek zorundayız. Hala yetiştirilmesi gereken şeyler var, çalışılması gereken dersler var, yapılması gereken işler var. Doğru. Bu durumda demin dediğim gibi ufak ufak böyle ipliklerle karşı kıyıya bağlanmaya çalışacağız. Ne yapacağız? Evet, kendimize 10 dakika verdik. Bunu belki nefes çalışmalarından bahsetmiştik hatırlarsanız. Nefes çalışmalarıyla belki önce ana odaklanıp hani zihnimizdeki o stresi biraz boşaltıp ondan sonra başlayabiliriz. Ve kendimizle zaman geçirmek bazen pek çok şeyi çözüyor aslında. Kendi kendimize konuşabiliriz. Bunlar neden oldu? Ya da yazabilirsiniz. Bunlardan zaten bahsedeceğiz ama ne hissettiğimizin farkına varmak, bunu dışsallaştırmak, bunun neden olduğunu, bizi üzenin, üzüntü durumu varsa ne olduğunu, ne olmasını isterdik bunları yazabilmek, bunların farkına varabilmek, dışsallaştırabilmek her şeyin başlangıcı. O yüzden öncelikle depresyondan çıkmak istiyorsak sadece ilaç alıp da hiçbir şey yapmadan normal bir şekilde devam etmeye çalışıp o ilacın işte bize verdiği serotoninle vesaireyle hani taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışmak bir yere kadar işe yarayacaktır. Ve o taşıma suya muhtaç kalacağız bir süre sonra. Bu da ne demek? Artık kendimizi şifalandırma kabiliyetimizi, yetimizi bir süre sonra kaybedeceğiz haliyle. Hadi kısa bir ara verelim, sonra şöyle güzel bir şekilde toparlayalım neler yapabiliriz diye.
1: Evet, bu arada siz bize yorumlarınızı yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Bir.
1: Düzenli bir şekilde hareket edin.
0: Evet.
1: Evet.
0: Buna az önce değinmiştim. Bazen dişlerimizi fırçalamanın bile bir madde halinde yapılacaklar listesinde olması gerekiyor. Çünkü o kadar bezgin bir hale geliyoruz ki yemek yedin mi, bugün şunu yedin mi, bunu yedin mi'nin bile yazılı olması çok çok işimize yarıyor. Eğer normal hayatınızı devam ettirebilecek enerjiye sahip hissetmiyorsanız kendinizi, kesinlikle bunu yapılacaklar listesini yazmanız ve kendinizi zorlayıp çok basit şeyler yazmanız, yalnız işte bir tane kitabı bitir, oku gibi değil. Ama ben bugün işte elimi yüzümü yıkadım mı? Ben bugün saçlarımı taradım mı? Yani böyle basit ve sizi yormayacak şeyleri bile yazıp yanına bir tik, yani işaret attığınızda şunu göreceksiniz: ben bir şeyler yapıyorum. Bende bir ilerleme var. Tamamen düşmedim, tamamen bırakmadım kendimi. Aynı zamanda da size iyi gelecek şeyleri bu şekilde kendinize hatırlatabilirsiniz. Bir sonraki maddeye geçelim.
1: Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Gerçekten bu konuda dikkatli, yerken düşünerek acaba gerçekten doydum mu? Gerçekten daha fazlasına ihtiyacım var mı şeklinde belki.
0: Duygularımızı
1: Evet.
0: doyurmayalım. Daha çok çikolata yemek, evet içinde serotonin var ama bir süre sonra beyniniz için o serotonin bir anlam ifade etmeyecek. Çünkü o seviyeye alışmış oluyorsunuz. Kendinizi durduk yere kısır döngülere sokmayın. Tabii ki ufak bir ölçüde, bugün buna ihtiyacım var, hadi bir tane yiyeyim, kendimi şımartayım gibi şeyler yapılabilir. Ama mutsuz oldukça dondurma yiyeyim, mutsuz oldukça çikolata yiyeyim, tatlı işte ya da bir şeyler gibi bir şey asla işe yaramaz. Tam tersi, en sonunda kendinizi kötü de hissedersiniz. Buradaki asıl nokta şudur: tam da depresyondayken en sağlıklı beslenmemiz gereken zamandayız. Daha önce bazı yiyeceklerden bahsetmiştik, mutluluk hormonlarından bahsederken işte acı biber gibi şeylerden, D vitamini, bunlara dikkat etmek lazım, magnezyum. Çünkü bazen bazı vitaminlerin eksikliği size baya baya sanki ruhsal bir sorununuz varmış gibi depresyon belirtileri olarak geri dönüyor. Dolayısıyla aslında başlangıçta şunları kontrol etmek lazım. Ben depresyona girdiğimde önce gidip kan testi yaptırıyorum. Neden? Çünkü depresyonumun sebebi çoğunlukla D vitamini eksikliği olarak çıkıyor. Yani her şeyin önce bir fizyolojik sebebi de var. Tabii ki ruhsal bir sebebi var. O ayrı mesele. Ama fizyolojik ve basit çözülebilir bir sebebi de olabilir. Maden suları içerek, yani bir şekilde nereden alacaksak o mineralleri, gereken vitaminleri ve mineralleri tamamladığımızda kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Yeşil şeyler yiyerek, daha canlı şeyler yiyerek, meyveler, sebzeler, kendimizi daha zinde hissedebiliriz. O zaman oradan alacağımız enerjiyle tam da kendimizi iyileştirmeye odaklanabiliriz. Bir sonraki nedir?
1: Destek arayın. Yani gerçekten bununla mücadele etmek zor, evet. Bunun için de destek ihtiyacınız varsa aileniz olabilir, arkadaşlarınız olabilir veya bir destek grubu olabilir. Bu yollar size yardımcı olabilir. Aileniz, arkadaşlarınız, bir hekim desteği ya da bir grup desteği gerçekten size yardımcı olabilir.
0: Evet, buradaki tabii ki önemli olan şey her zaman halka içten dışa gider. Bunu unutmayalım. Önce en yakınlarımızdakilerle sadece paylaşıp, bazen sadece dertleşmek bile o duygu yükünün çoğunluğunu üzerimizden atıyor. Bu şekilde en yakından başlayıp daha sonra biraz daha geniş ailemizde güvendiğimiz insanlarla zaman geçirmek, sosyalleşmeye çalışmak, daha sonrasında gerçekten halledemediysek daha profesyonel yardıma başvurabiliriz. Ama her zaman önce iç halkadan başlar, en yakınlarımızdan, en yakın dostunuz, size aileden en yakın olan kişi, bu şekilde çözülmeye çalışılıp bir sonraki halkaya ve en son hiç tanımadığımız ama profesyonel kişilerin bulunduğu halkaya doğru kendimizi açıyoruz.
1: Evet.
0: Bir sonraki.
1: Kendinize gerçekten sabırlı olun. Bu
0: Evet.
1: çok önemli.
0: Kendimize zaman ayırmak konusunda bunu söyledik zaten ama bir anda yarın sabah Hani bugün düzgün beslendim, bugün yapılacaklar listeme hepsini yaptım.

0: Tamam, çok güzel. Evet, kendimi bir tık iyi hissediyorum. Tamam, oldu bitti. Yarın iyileşmeyi beklemeyin. Yarın sabah uyandığımızda yine aynı durumda olabiliriz. Sabırla yine aynı şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Yani diyelim ki nezle olduk, bir şey oldu. Bir tane ilaç aldık. Ertesi sabah hemen turp gibi uyanmayabiliriz. 3 gün sürebilir, 1 hafta sürebilir. Biraz zaman tanıyıp anlayış göstermek gerekiyor kendimize. Bir sonraki var mıdır?
1: Evet, meditasyon yapın.
0: Farkındalık çalışmaları çok önemli. Bu meditasyon denince sürekli olarak böyle hani yogada görünen meditasyon gibi algılanıyor. Bazen sadece mesela Gamze öyle yapıyor. Sahile gidip banka oturuyor ya da işte kayaların üstüne oturuyor ve denize bakıyor. Oradaki mesele o an, o denizde işte martı geçti, yelkenli gidiyor, işte kedi geldi vesaire. Oranın nerede oturuyorum, burası sert mi, yumuşak mı, hava ne kokuyor, rüzgar mı var? Oranın tamamen farkına varmak, sesleri duymak, kokuları almak, dokunmak, hissetmek, kendinizle alakalı olarak oraya nasıl yerleştiğinizin farkına varmak. Yani farkındalık çalışmalarında illaki belirli bir pozisyonda oturup belirli bir şeyler yapmanız gerekmiyor. Var mıdır başka? Süremizin
1: Evet,
0: sonuna
1: tabii ki.
0: geldik. Buyurun.
1: Kendinize günlük hedefler belirleyin.
0: Evet,
1: Bu
0: bunu
1: çok
0: da dedik, bir
1: önemli.
0: liste olarak yapılacaklar listesi haline getirebilirsiniz. Evet.
1: Evet, bu yöntemler gizli depresyonla başa çıkmak için kullanılabilir dediğimiz gibi. Yani ama bu semptomlarınız şiddetliyse de bu yöntemler işe yaramıyorsa bir sağlık uzmanına da kesinlikle konuşmanız, görüşmeniz yararlı
0: Tabii
1: olacaktır.
0: ki bundan da çekinmeyin. Bizim
1: Evet.
0: söylediğimiz şey, siz bu şekilde başlayın. Zaten bu şekilde başladığımızda, özellikle beslenmeye dikkat ettiğimizde, egzersiz yaptığımızda vesaire, yani bir tane sadece kolumuzu kaldırdık, indirdik, bu bile bir şeydir. Bir kere bacağımızı kaldırdık, 2 tane ip atladık, bu bile bir şeydir. Biz bir şeylere başladığımızda, diyelim ki tek başına bunlar işe yaramıyor, bir uzmana danıştık. O uzmanın işini de kolaylaştırmış olacağız. Çünkü aslında onun uyguladığı tedavi de bizde daha kolay bir şekilde sonuç vermeye başlayacak. Evet, bugünkü süremizin de sonuna
1: Sonuna
0: geldik.
1: geldik.
0: Her seferinde söylüyoruz, sizi çok seviyoruz.
1: Çok
0: Umarım
1: seviyoruz.
0: hayatınıza birazcık dokunabilmişizdir.
1: Evet.
0: Belki bildiğiniz şeyler ama yine de bu bölümde de bunları hatırlatmak istedik. Ve bilmek değil, uygulamak, uygulayıcısı olmak bizi kurtaracaktır depresyondan.
1: Evet.
0: Kendinize çok iyi bakın.
1: Çok iyi
0: Radyo
1: bakın.
0: Light'ta kalın.
1: Evet.
0: Tekrar başka bir dünyada görüşmek
1: Görüşmek
0: üzere.
1: üzere.
0: Hoşça
1: Hoşça kalın.
0: kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 10. Bölüm 70'lerin Görevlendirilmesi.
1: Bu olaylardan sonra Rab 70 kişi daha görevlendirdi. Bunları ikişer ikişer kendisinin gideceği her kente, her yere kendi önünden gönderdi. Onlara ürün bol ama işçi az dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin. Haydi gidin, işte sizi kuzular gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yanınıza ne kese, ne torba, ne de çarık alın. Yolda hiç kimseyle selamlaşmayın. Hangi eve girerseniz önce bu eve esenlik olsun deyin. Orada esenlik sever biri varsa dilediğiniz esenlik onun üzerinde kalacak, yoksa size dönecektir. Girdiğiniz evde kalın. Size ne verirlerse onu yiyip için. Çünkü işçi ücretini hak eder. Evden eve taşınmayın. Bir kente girdiğinizde sizi kabul ederlerse önünüze konulanı yiyin. Orada bulunan hastaları iyileştirin ve kendilerine Tanrı'nın egemenliği size yaklaştı deyin. Ama bir kente girdiğinizde sizi kabul etmezlerse o kentin caddelerine çıkıp şöyle deyin. Kentinizden ayaklarımızda kalan tozu bile size karşı silkiyoruz. Yine de şunu bilin ki Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Size şunu söyleyeyim. Yargı günü o kentin hali Sodom kentinin halinden beter olacaktı. Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Beytsayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Ama yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda'nın halinden beter olacaktır. Ya sen ey Kefernahum, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin. Sizi dinleyen beni dinlemiş olur. Sizi reddeden beni reddetmiş olur. Beni reddeden de beni göndereni reddetmiş olur. Yetmişler sevinç içinde döndüler. Ya Rab dediler, senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor. İsa onlara şöyle dedi. Şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. Ben size yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir. Bununla birlikte ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin. Adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin. O anda İsa kutsal ruhun etkisiyle coşarak şöyle dedi. Baba, yerin ve göğün Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, senin isteğin buydu. Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlun kim olduğunu babadan başka kimse bilmez. Babanın kim olduğunu da oğuldan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası bilmez. Sonra öğrencilerine dönüp özel olarak şöyle dedi. Sizin gördüklerinizi gören gözlere ne mutlu. Size şunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice krallar sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler.
0: İyi Samiriyeli.
1: Bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla gelip şöyle dedi. Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? İsa ona, kutsal yasada ne yazılmıştır diye sordu. Orada ne okuyorsun? Adam şöyle karşılık verdi. Tanrın Rabbi, bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. İsa ona, doğru yanıt verdin dedi. Bunu yap ve yaşayacaksın. Oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek İsa'ya, peki komşum kim dedi. İsa şöyle yanıt verdi. Adamın biri Yeruşalem'den Eriha'ya inerken haydutların eline düştü. Onu soyup dövdüler, yarı ölü bırakıp gittiler. Bir rastlantı olarak o yoldan bir kahin geçiyordu. Adamı görünce yolun öbür yanından geçip gitti. Bir Levili de oraya varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitti. O yoldan geçen bir Samiriyeli ise adamın bulunduğu yere gelip onu görünce yüreği sızladı. Adamın yanına gitti, yaralarının üzerine yağla şarap dökerek sardı. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip hana götürdü. Onunla ilgilendi. Ertesi gün 2 dinar çıkararak hancıya verdi. Ona iyi bak dedi. Bundan fazla ne harcarsan dönüşümde sana öderim. Sence bu üç kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davrandı? Yasa uzmanı ona acıyıp yardım eden dedi. İsa, git sen de öyle yap dedi.
0: İsa Marta ve Meryem'in evinde.
1: İsa öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa'yı evinde konuk etti. Marta'nın Meryem adındaki kız kardeşi Rabbin ayakları dibine oturmuş onun konuşmasını dinliyordu. Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa'nın yanına gelerek "Ya Rab," dedi. "Kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasını aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin." Rab ona şu karşılığı verdi. "Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Oysa gerekli olan tek bir şey vardı. Meryem iyi olanı seçti ve bu kendisinden alınmayacak."
0: 11. bölüm. Nasıl dua etmeli?
1: İsa bir yerde dua ediyordu. Duasını bitirince öğrencilerinden biri "Ya Rab," dedi. "Yahya'nın kendi öğrencilerine öğrettiği gibi sen de bize dua etmesini öğret." İsa onlara dua ederken şöyle söyleyin dedi. "Baba, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Her gün bize gündelik ekmeğimizi ver. Günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz. Ayartılmamıza izin verme." Sonra şöyle dedi. "Sizlerden birinin bir arkadaşı olur da gece yarısı ona gidip, arkadaş, bana 3 ekmek ödünç ver. Bir arkadaşım yoldan geldi, önüne koyacak bir şeyim yok," derse öbürü içeriden "Beni rahatsız etme. Kapı kilitli, çocuklarım da yanımda yatıyor. Kalkıp sana bir şey veremem," der mi hiç? Size şunu söyleyeyim. Arkadaşlık gereği kalkıp ona istediğini vermese bile adamın yüzsüzlüğünden ötürü kalkar, ihtiyacı neyse ona verir. Ben size şunu söyleyeyim. Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Aranızda hangi baba ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse balık yerine yılan verir? Ya da yumurta isterse ona akrep verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki babanın kendisinden dileyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesin değil mi?
0: İsa ve Baal-Zebul.
1: İsa adamın birinden dilsiz bir cin kovuyordu. Cin çıkınca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde kaldı. Ama içlerinden bazıları cinlerin önderi Baal-Zebul'ün gücüyle kovuyor dediler. Bazıları ise onu denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen ev çöker. Şeytan da kendi içinde bölünmüşse onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Siz benim Baal-Zebul'ün gücüyle cinleri kovduğumu söylüyorsunuz. Eğer ben cinleri Baal-Zebul'ün gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovdu? Sizi bu durumda kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın eliyle kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demek. Tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içinde oluyor. Ne var ki ondan daha güçlü biri saldırıp onu alt ettiğinde güvendiği bütün silahları elinden alır ve mallarını yağmalayarak bölüştürür. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demek. Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar. Bulamayınca da çıktığım eve, kendi evime döneyim de. Eve gelince orayı süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider, kendisinden kötü 7 ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. İsa bu sözleri söylerken kalabalığın içinden bir kadın ona "Ne mutlu seni taşımış olan rahme, emzirmiş olan memelere," diye seslendi. İsa, "Daha doğrusu ne mutlu Tanrı'nın sözünü dinleyip uygulayanlara dedi.
0: Yunus'un belirtisi.
1: Çevredeki kalabalık büyürken İsa konuşmaya başladı. Şimdiki kuşak kötü bir kuşaktır dedi. Doğaüstü bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Yunus nasıl Ninova halkına bir belirti olduysa, insanoğlu da bu kuşak için öyle olacaktır. Güney kraliçesi yargı günü bu kuşağın adamlarıyla birlikte kalkıp onları yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır. Ninova halkı yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın, Yunus'tan daha üstün olan buradadır.
0: Bedenin ışığı.
1: Hiç kimse kandil yakıp onu gizli yere ya da tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine, içeri girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koyar. Bedenin ışığı gözdür. Gözün sağlamsa bütün bedeninde aydınlık olur. Gözün bozuksa bedeninde karanlık olur. Öyleyse dikkat et. Sendeki ışık karanlık olmasın. Eğer bütün bedenin aydınlık olur ve hiçbir yanı karanlık kalmazsa, kandilin seni ışınlarıyla aydınlattığı zamanki gibi bedenin tümden aydınlık olur.
0: Vay halinize ferisiler!
1: İsa konuşmasını bitirince bir ferisi onu evine yemeğe çağırdı. O da içeri girerek sofraya oturdu. İsa'nın yemekten önce yıkanmadığını gören ferisi şaştı. Rab ona şöyle dedi. Siz ferisiler bardağın ve tabağın dışını temizlersiniz. Ama içiniz açgözlülük ve kötülükle doludur. Ey akılsızlar! Dışı yapanla içi yapan aynı değil mi? Siz kaplarınızın içindekini sadaka olarak verin. O zaman sizin için her şey temiz olur. Ama vay halinize ey ferisiler! Siz nanenin, sedef otunun ve her tür sebzenin ondalığını verirsiniz de adaleti ve Tanrı sevgisini ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Vay halinize ey ferisiler! Havralarda en seçkin yerlere kurulmaya, meydanlarda selamlanmaya bayılırsınız. Vay halinize! İnsanların farkında olmadan üzerlerinde gezindiği belirsiz mezarlara benziyorsunuz. Kutsal yasa uzmanlarından biri söz alıp İsa'ya, "Öğretmenim, bunları söylemekle bize de hakaret etmiş oluyorsun," dedi. İsa, "Sizin de vay halinize ey yasa uzmanları," dedi. "İnsanlara taşınması güç yükler yüklersiniz. Kendiniz ise bu yükleri kaldırmak için parmağınızı bile kıpırdatmazsınız. Vay halinize! Peygamberlerin anıtlarını yaparsınız, oysa onları sizin atalarınız öldürmüştür. Böylelikle atalarınızın yaptıklarına tanıklık ederek bunları onaylamış oluyorsunuz. Çünkü onlar peygamberleri öldürdüler. Siz de anıtlarını yapıyorsunuz. İşte bunun için Tanrı'nın bilgeliği şöyle demişti. Ben onlara peygamberler ve elçiler göndereceğim. Bunlardan kimini öldürecek, kimine zulmedecekler. Böylece bu kuşak Habil'in kanından tutun da sunakla tapınak arasında öldürülen Zekeriya'nın kanına değin, dünyanın kuruluşundan beri akıtılan bütün peygamberlerin kanından sorumlu tutulacaktır. Evet, size söylüyorum, bu kuşak sorumlu tutulacaktır. Vay halinize ey yasa uzmanları! Bilgi kapısının anahtarını alıp götürdünüz. Kendiniz bu kapıdan girmediniz, girmek isteyenlere de engel oldunuz. İsa oradan ayrılınca din bilginleriyle ferisiler onu şiddetle sıkıştırarak birçok konuda ağzını aramaya başladılar. Ağzından çıkacak bir sözle onu tuzağa düşürmek için fırsat kolluyorlardı.
0: 12. Bölüm Uyarılar ve Teşvikler.
1: O sırada halktan binlerce kişi birbirlerini ezercesine toplanmıştı. İsa önce kendi öğrencilerine şunları söylemeye başladı. Ferisilerin mayasından, yani ikiyüzlülükten kaçının. Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Bunun için karanlıkta söylediğiniz her söz gün ışığında duyulacak. kapalı kapılar ardında kulağa fısıldadıklarınız damlardan duyurulacaktı. Siz dostlarıma söylüyorum. Bedeni öldüren ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın. Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım. Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet, size söylüyorum, ondan korkun. 5 serçe 2 meteliğe satılmıyor mu? Ama bunlardan bir teki bile Tanrı katında unutulmuş değildir. Nitekim başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Korkmayın. Siz birçok serçeden daha değerlisiniz. Size şunu söyleyeyim. İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, insanoğlu da Tanrı'nın melekleri önünde açıkça kabul edecek. Ama kim beni insanlar önünde inkar ederse, kendisi de Tanrı'nın melekleri önünde inkar edilecek. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen herkes bağışlanacak. Oysa kutsal ruha küfreden bağışlanmayacaktır. Sizi Havra topluluklarının, yöneticilerin ve yetkililerin önüne çıkardıklarında kendimizi neyle nasıl savunacağız ya da ne söyleyeceğiz diye kaygılanmayın. Kutsal ruh o anda size ne söylemeniz gerektiğini öğretecektir.
0: Zengin budala.
1: Kalabalığın içinden biri İsa'ya, "Öğretmenim, kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın," dedi. İsa ona şöyle dedi: "Ey adam, kim beni üzerinizde yargıç ya da hakem yaptı?" Sonra onlara "Dikkatli olun," dedi. "Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildi." İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine "Ne yapacağım? Ürünlerimi koyacak yerim yok," diye düşündü. Sonra "Şöyle yapacağım," dedi. "Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya yiyeceğim. Kendime, ey canım, yıllarca yetecek kadar bol malım var. Rahatına bak, ye iç, yaşamın tadını çıkar," diyeceğim. Ama Tanrı ona, "Ey akılsız," dedi. "Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak?" Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle.
0: Kaygılanmayın.
1: İsa öğrencilerine şöyle dedi: "Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemlidir. Kargalara bakın. Ne eker ne biçerler, ne kilerleri ne ambarları vardır. Tanrı yine de onları doyurur. Siz kuşlardan çok daha değerlisiniz. Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Bu küçücük işe bile gücünüz yetmediğine göre öbür konularda neden kaygılanıyorsunuz? Zambakların nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Ey kıt imanlılar! Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin. Ne yiyeceğiz ne içeceğiz diye düşünüp tasalanmayın. Dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa babanız bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz onun egemenliğinin ardından gidin. O zaman size bunlar da verilecektir. Korkma ey küçük sürü. Çünkü babanız egemenliği size vermeye uygun gördü. Mallarınızı satın, sadaka olarak verin. Kendinize eskimeyen keseler, göklerde tükenmeyen bir hazine edinin. Orada ne hırsız ona yaklaşır ne de güve onu yer. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır.
0: Uyanık ve hazırlıklı olun.
1: Kuşaklarınız belinizde bağlı ve kandilleriniz yanar durumda hazır olun. Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı an kapıyı açmak için hazır bekleyen köleler gibi olun. Efendileri geldiğinde uyanık bulunan kölelere ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. Efendileri beline kuşağını bağlayacak, kölelerini sofraya oturtacak ve gelip onlara hizmet edecek. Efendi gecenin ister ikinci ister üçüncü nöbetinde gelsin. uyanık bulacağı kölelere ne mutlu. Ama şunu bilin ki ev sahibi hırsızın hangi saatte geleceğini bilse evinin soyulmasına fırsat vermez. Siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. Petrus, "Ya Rab," dedi, "bu benzetmeyi bizim için mi anlatıyorsun yoksa herkes için mi?" Rab de şöyle dedi, "Efendinin uşaklarına vaktinde azık vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı kahya kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı köleye ne mutlu. Size gerçeği söyleyeyim. Efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle içinden, efendim gecikiyor der, kadın ve erkek hizmetkarları dövmeye, yiyip içip sarhoş olmaya başlarsa, efendisi onun beklemediği günde, ummadığı saatte gelecek, onu şiddetle cezalandırıp imansızlarla bir tutacaktır. Efendisinin isteğini bilip de hazırlık yapmayan, onun isteğini yerine getirmeyen köle çok dayak yiyecek. Oysa bilmeden dayağı hak eden davranışlarda bulunan az dayak yiyecek. Kime çok verilmişse ondan çok istenecek. Kime çok şey emanet edilmişse kendisinden daha fazlası istenecektir. Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı. Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum. Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ayrılık getirmeye geldim. Bundan böyle bir evde 5 kişi, 2'ye karşı 3, 3'e karşı 2 bölünmüş olacak. Baba oğluna karşı, oğul babasına karşı, anne kızına karşı, kız annesine karşı, kaynana gelinine karşı, gelin kaynanasına karşı olacak.
0: Belirtileri anlamak.
1: İsa halka şunları da söyledi. Batıda bir bulutun yükseldiğini görünce siz hemen sağanak geliyor diyorsunuz ve öyle oluyor. Rüzgarın güneyden estiğini görünce çok sıcak olacak diyorsunuz ve öyle oluyor. Sizi ikiyüzlüler, yeryüzünün ve gökyüzünün görünümünden bir anlam çıkarabiliyorsunuz da şimdiki zamanın anlamını nasıl oluyor da çıkaramıyorsunuz? Doğru olana neden kendiniz karar vermiyorsunuz? Sizden davacı olanla birlikte yargıca giderken yolda onunla anlaşmak için elinizden geleni yapın. Yoksa o sizi yargıcın önüne sürükler, yargıç gardiyanın eline verir. Gardiyan da sizi hapse atar. Size şunu söyleyeyim. Borcunuzun son kuruşunu ödemedikçe oradan asla çıkamazsınız.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

deprem sırasında bina içindesiniz, en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.
3: Yes God, we establish your lordship here tonight. You are our strong tower and our rock. Let's sing it together. The Lord is my light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: yeniden.
1: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, İş güvenliği sağlanıyor.
2: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
1: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
3: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
4: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
3: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için

0: Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıt.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.